Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Günaydın, selamlar. Metropol FM dinleyenlerine keyifli, güzel sabahlar diliyoruz. Dün tatildi, bugün de cuma, yarın yine hafta sonu. Bugünü izin günü olarak değerlendirenler, iyi istirahatler, iyi dinlenmeler. Çalışacağız bugün diyenler, bugün çalışmak biraz daha kolay gibi sanki. Dün dinlendik birazcık, bugün biraz daha dinlenginizdir ve aynı zamanda hafta sonunda kapıda olduğunu bilmek biraz daha kolaylaştırıyor sanki işleri, bana öyle geliyor en azından. Herkese keyifli sabahlar. Ben Serdar, hoş geldiniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Devam edelim. Güzel bir cuma sabahı diliyoruz. Tüm dinleyenlerimize cumanız güzel geçsin, keyifli geçsin, mübarek olsun. Saat 6 itibariyle Çay Şekeri programında birlikteyiz. Öncesinde ısınma hareketlerimiz, turlarımız devam ediyor. Radyolarınız açık olsun. Ben Serdar.

şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Devam edelim. Güzel bir sabah olsun. Dün tatildi. Pek gündemde önemli gelişmeler olmadı. En azından Almanya içinde. En son koalisyon ortakları bir araya geldiler. Görüşmeler yapılmıştı başbakanlıkta. Ve Almanya'da vergi artışı olacak mı? Gelir vergisi özellikle çok fazla para kazananlara artacak mı? SPD bunu istiyor. CDU karşı çıkıyor. CSU ise hükümetin küçük ortağı CSU ise en zenginlere çok fazla para kazanan. Yani yılda 280 bin eurodan daha fazla cebine para kalanlar daha fazla vergi ödesin diye bir tavsiyesi, bir önerisi var. Bunu yapabiliriz diyor. Bununla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Almanya'nın gündemini belirleyen

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Hayırlı sabahlar, merhabalar. Son günlerde hanta virüsü çok konuşuluyor, tartışılıyor. Bir kruvazyerde, bir tatil gemisinde hanta virüsü ortaya çıkıyor. Birkaç kişiye bulaşıyor. 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında bir Alman yaşlı bir kadın vardı. 3 Türk vatandaşı da yine bu gemide bulunuyordu. Onlar Türkiye'ye ulaştı bile geriye bıraktığımız günlerde. Bu hanta virüsü farelerin dışkılarından, sıçanların dışkılarından, kemirgenlerin dışkılarından veya salyasından bulaşabiliyor. Ve insanlarda akciğerde çok ciddi tahribata, hasara neden olabiliyor, ölüme kadar yol açabiliyor. Hele de bağışıklığı zayıf olan insanlarda bu görülebiliyor. İnsandan insana bulaşır mı? Acaba yeni bir pandemi mi var ortalıkta, bir pandemiye mi başlıyor yine, gidiyor yine olay diye merak edenler, virologlar bunun insandan insana bulaşmasının çok kolay olmadığını, böyle bir pandemi riskinin şu an olmadığını söylüyorlar. Bir de bu virüsün farklı varyantları varmış. En bulaşıcısı işte Latin Amerika'da Andes varyantıymış. Bu da yine işte cinsel münasebet yoluyla veya tükürük yoluyla, hapşırma, tıksırma, öksürme yoluyla bulaşabiliyormuş. Damlacık enfeksiyonu deniliyor ona. Ama bu durumda bir de enfeksiyonun biraz daha zor olduğuna dikkat çekiliyor kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Güzel günler, kolay günler, sağlıklı günler diliyoruz. Ben Serdar.

Bayern.

Hayırlı sabahlar herkese. Merhabalar, Metropol FM'desiniz. Radyolarına yeni ses verenler hoş geldiniz. Keyifli sabahlarınız olsun. Birazdan haber merkezimize bağlanacağız. Şu an gece vardiyasında bulunanlar işi bırakmak üzeresiniz büyük bir ihtimalle. Şimdiden geçmiş olsun diyelim, iyi istirahatlar dileyelim. Hafta sonu geldi, az kaldı. Kolaylıklar aynı zamanda yollarda olanlara tabii ki. Birazdan haber merkezimize bağlanacağız. Günaydın.

Guten Morgen, selamlar. Metropol FM burası. Ben Serdar, sabahların en şekeri tek şekeri, çay şekeri programımız başladı. Küçükler, büyükler, hanımlar, beyler, abiler, ablalar, herkese kocaman kocaman selamlar, sevgiler. Bize ulaşabiliyorsunuz saat 10'a kadar çay şekeri programında. Bize dahil olabiliyorsunuz birlikteliğimize. Bunun için 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Radyolarınız açık olsun.

Şicimri ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayın Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: seviyorum de.
1: Hey! Douglas.
2: Selamlar radyolarınızda. Sizlere en güzel şarkıları göndermeye devam ediyoruz. Isınma turlarımız devam ederken gündemde neler var onlara da biraz sonra bakacağız. Kıymetli dinleyenler, özellikle Almanya'da gelir vergisi artacak mı? Zenginlere daha fazla vergi kesilecek mi? Bununla ilgili tartışmalar devam ediyor. Bunun ayrıntılarına bakacağız. Son gelişmeler ne? İran-Amerikan savaşı, burada neler yaşanıyor ve Hanta virüsü durumu nedir? Bunlara bakacağız. Ayrılmayın. Günaydın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Kurtuluş Kuş Burak Bulut, Aşk Bana Yaramıyor. Güzel bir sabah diliyoruz. Günlerden cuma bugün. Dün tatildi, yarın hafta sonu ve tabii ki bu ara günü, bu cuma gününü izin olarak değerlendirenler de var. Onlara iyi tatiller, iyi istirahatler dileyelim. Büyük bir ihtimalle şu an bizi dinlemiyorlardır. Ama çalışmak durumunda olanlar, şu an iş yerlerinde olanlar, çalışanlar, yollarda olanlar, kolaylıklar efendim sizlere. Hayırlı işleriniz olsun. Neler var, neler konuşuluyor? Amerika Devlet Başkanı Donald Trump Çin'i ziyaret etti. Burada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir görüşmede bulundu. Özellikle konu tabii ki iki ülkenin arasındaki ticari işbirliğine ya da son zamanlardaki bu gümrük tartışmalarına da geldi. Daha fazla birlikte çalışma kararı aldılar ya da bunu istediklerini söylediler. Konu İran Savaşı'na da geldi ve Çin ara buluculuk yapabileceğini önermiş. Trump böyle bir açıklamada bulundu ve bu görüşmenin ardından Çin'den bir çağrı geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı kalıcı bir ateşkes olması gerektiğini açıkladı ve İran'la acaba görüşmeler olacak mı? Çünkü İran'dan özellikle Çin petrol alıyor ve Hürmüz Boğazı'nın bloke edilmiş olması Çin'i de çok etkiliyor. Dolayısıyla bu anlamda da çok önemli bir görüşme oldu. Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı arasında, değerli Metropol FM dinleyenleri, günün en önemli haberi bu olarak öne çıkıyor. Onun dışında Türkiye'ye baktığımızda yasa dışı bahis soruşturması Adana'da ve bu soruşturma kapsamında spor yorumculuğuyla da bilinen Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında 200 kişiyle birlikte Rasim Ozan Kütahyalı'nın da yine dün sabah saatlerinde İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi. Değerli Metropol FM dinleyenleri, bu haberin ayrıntılarını da İstanbul'dan güçlü Mete bizlere saat başında aktaracak. Onu da yine hatırlatalım. Kolaylıklar diliyoruz. Güzel bir sabah olsun. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar. Hoş geldiniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Zeynep Bastık misafir radyolarımızdaydı. Evet, bir zamanlar Türkiye'nin de katıldığı Eurovision şarkı yarışması bu kez Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenleniyor. Yarı finaller gerçekleştirildi ve final yarın akşam gerçekleştirilecek. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, televizyon başında milyonlarca insanın izlediği Eurovision şarkı yarışması önceki yıllardaki süksesini, ilgisini, karizmasını kaybetti.

0: kaybetmiş gibi görünüyor. Birçok ülke aralarında da Türkiye var. Özellikle puanlama sistemini adil bulmadığı için Türkiye Eurovision Şarkı Yarışması'na artık katılmıyor. Son yıllarda herhalde son 10 yıldır katılmıyordur diye düşünüyorum. Halbuki çok önemli başarılarda gelmişti Sertab Erener'le, Hadise'yle, Kenan Doğulu'yla, Athena'yla. Ama son yıllarda bu komşular arasındaki puanların birbirlerine dağıtılması, Eurovision Şarkı Yarışması'nda bu adaletsizliğin önüne geçilmemesi. Bir de puan sisteminde de bir reforma gidilmişti. Önceden Eurovision Şarkı Yarışması'nın en önemli, en heyecanlı yeri aslında o ülkelerin puan verişiydi. Her katılımcı ülkeye bağlanılırdı. Ondan sonra işte şu ülke 1 puan, 2 puan, 3 puan, bunlar söylenirdi tek tek. Uzun sürerdi ama heyecanlı olurdu. Artık nasıl son yıllarda ilk 8-9 puan söylenmiyor. Onlar otomatikman dağıtılıyor. Son işte 10 puan, 11 puan, 12 puan, onlar anons ediliyor sadece. Bu da yine ilgi Eurovision Şarkı Yarışması'na azaltmış. Yapılan araştırmalarda, anketlerde bu da görünüyor. Yarın finali gerçekleşiyor Avusturya'da Eurovision Şarkı Yarışması'nın, değerli dinleyenler. Azerbaycan katılıyordu. Azerbaycan ikinci yarı finalde elendi. Finalde yer almayacak. Devam edelim.
1: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
0: Eurovision Şarkı Yarışması'nı izlemek isteyenler yarın akşam ARD ekranlarında saat 21 itibariyle

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Çay Şekeri programı devam ediyor ve tam bir ay sonra Türkiye Dünya Futbol Şampiyonası'nda ilk maçına çıkacak. 14 Haziran'da Türkiye'nin rakibi Avustralya olacak ve Türk milli takımının marşı hazır. Sinan Akçıl, Türkiye Kosova'yı eleyince bir marş yapacağını söylemişti ve dün bu marş açıklandı. Biraz sonra size bu marşı göndereceğim. Hep beraber dinleyeceğiz. Türkiye ilk maçını Avustralya ile oynuyor Dünya Futbol Şampiyonası'nda. Kanada'da Vancouver şehrinde oynanacak o maç. Detaylarını az sonra vereceğim.

Dünya Futbol Şampiyonası 11 Haziran'da başlıyor ve 18 Temmuz'a kadar, 18 Temmuz'a kadar devam edecek ve çok sayıda takım da oynayacak turnuvada. İlk kez 48 takımla oynayacak Dünya Futbol Şampiyonası Meksika, Amerika ve Kanada'da düzenlenecek. Türkiye ilk maçını 14 Haziran sabahı, bir pazar sabahı, sabah saat 6'da oynayacak Almanya saatiyle. İlk rakip Avustralya. Avustralya'nın yanında Amerika'nın, yani ev sahibi Amerika'nın grubunda yer alacak Türkiye ve Paraguay takımıyla da eşleşti. 4 takımlı grupta Türkiye ilk maçında Avustralya ile oynayacak ve Türkiye milli takımının marşı hazır. Sinan Akçıl bir marş hazırladı dedim biraz önce. Dün yayınlandı bu marş. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sayfasında da yayınlandı ve biz de şimdi dinleyenlerimize gönderelim. Türkler Geliyor adıyla hazırladığı marşı, işte Sinan Akçıl'ın Metropol Efendi. Ladies and gentlemen, the Turks are coming.

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: Sinan Akçıl ve milli takım hazırlamış olduğu Türkler Geliyor marşını hep beraber dinlemiş olduk. Saatlerimiz 6.56. Spordan konu açılmışken spor haberlerine de bakalım. FIFA Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği ve Gaziantep'e üçer dönem transfer yasağı getirdi. Aynı zamanda ikinci lig takımlarından Ankara Gücü'ne de üçer dönem transfer yasağı getirildi FIFA tarafından. Öte yandan Arda Turan İspanya'da Real Madrid'de ayın oyuncusu seçildi. Bu da yine spor haberleri arasında dikkat çeken haberlerden biri. Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gain Fenerbahçe'yi deplasmanda 85-72 mağlup etti. Ve Trendyol Süper Ligi'nde de futbolda da artık 2025-2026 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla son bulacak. Bugün açılışı Çaykur Rizespor'la Beşiktaş yapıyor. Bu hafta oynanacak maçlar arasında şöyle baktığımızda Fenerbahçe Eyüpspor Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişti. Son maçta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek ve düşme hattında da çok önemli maçlar var. Kayserispor ve Karagümrük'ün düşmesi kesinleşmişti. Antalyaspor, Gençler Birliği ve Kasımpaşa'nın da düşme şansı bulunuyor. Antalyaspor'la Gençler Birliği özellikle çekişiyorlar. Antalyaspor bu hafta sonu baktığımızda kiminle oynuyor? Kendi sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Gençler Birliği ise Trabzonspor deplasmanında olacak. Bu iki maçta pazar akşamı gerçekleşecek. Saatlerimiz 6.57. Zerrin Özer'le Paşa Gönlüm şarkısıyla bu saatimizi noktalayalım. Günaydın.

Günaydın. Yayın bölgelerimizde serin hava etkisini sürdürüyor. Yer yer hafif yağmur da olabilir, sıcaklık bu dakikalarda. 5 ile 7 derece aralığında yayın bölgelerimizde ilerleyen saatlerde bulutlu ve hafif yağmurlu hava yer yer kendini gösterebilir, sıcaklık en fazla. 14-16 derece arasında olacak. Hatta Koblenz'de en fazla 11 dereceyi görebileceğiz bugün. Güzel bir gün diliyoruz. Günlerden Cuma.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: geçmek yok. Ayrılmam. Serdar Ortaç Metropol FM'de. Hayırlı sabahlar, günaydın, guten morgen. Burası Metropol FM, ben Serdar. Herkese sevgiler, selamlar. Sabahlarına en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın işte ikinci saati.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Keyifli sabahlarınız olsun, güzel sabahlarınız olsun. Ve gününüzün, sabahınızın iyi olması, keyifli olması için ben de tabii ki elimden ne geliyorsa ardıma komiyeceğim. Saat 10'a kadar Metropol FM'de sizlerle en güzel şarkıların yanında enteresan konular, hoş sohbetimiz, sizin katılımınız yine tadından yenmeyen güzel bir program olacak, merak etmeyin. Bunun için beni arayabilirsiniz.
2: Artık beni bu numaradan bulabilirsiniz. Numaramı veriyorum. Haydi arayın beni. Bekliyorum sizleri.
0: 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Çalışmaya başladıysanız hayırlı işleriniz olsun. Yok bugün ense yapıyoruz, el ense yapıyoruz. Bugün izinli izleyenler. Oo, güzel. Size iyi dinlenmeler. Sizin yerinizde çalışan arkadaşlarınız kulaklarınızı çınlatıyordur büyük bir ihtimalle. Ulan sen görürsün bir dahakine diye. Christian vefatı dün, haftaya da pazartesi tatil.

0: Ersay Üner ve Derya Ulu kesin bilgi. 7-18 yaptık saatleri ve tam bir ay sonra, yani bir aydan da az, 11 Haziran'da artık Dünya Futbol Şampiyonası başlıyor. Amerika'da, Kanada ve Meksika'da ve Türkiye'de bu turnuvada yerini alıyor. Türkiye Amerika ile ev sahibi. Amerika, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta. Türkiye ilk maçını ayın 14'ünde oynayacak. Yani aşağı yukarı bir yıl. Evet, bir yıldır, bir ay. Ve ilk maçını da Almanya saatiyle sabah saat 6'da oynayacak. Kanada'da Vancouver şehrinde ve milli takım için Sinan Akçıl bir marş hazırlamış. Onu da önümüzdeki dakikalarda dinleteceğim sizlere. Türkler Geliyor adında bir marş ve FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'nın resmi şarkısını da hazırladı. Shakira. Sinan Akçıl'ın gücü ona yetmedi. Onu Shakira hazırladı. Onu da bir dinleyeceğiz kısa. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Küçük bir ara sonra buradayız, ayrılmayın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Arabanızın muayenesinin vakti mi geldi? Arabanızın ana muayenesinin adı artık Dekraj Stuttgart. Dekraj Stuttgart'ta ister randevulu ister randevusuz kısa sürede muayenenizi yeniliyoruz. Kaza mı yaptınız? Hasar tespiti için de doğru adresiniz Dekraj Stuttgart. Dekraj Stuttgart ve çevresinde 12 yerde. Bilgi için dekra.de/stuttgartinfos.
2: Catering artık çok kolay. Otel Am Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan. Siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Otel Am Charlottenplatz, Plochingerstrasse 1, Esslingen.
3: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayın Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
4: Neriman, seni yeşil çamda bekleyeceğim.
5: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o yeşil çam ruhu, yeşil çam pastane ve kahvaltı salonunda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşil çam pastane ve kahvaltı salonu açıldı. Martinstraße 11 Esslingen.
1: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

sınırsın. Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.

Feridun Düzağaç F'de Metropol FM'de. Hepimizin büyük bir merakla düşündüğü ya da birbirimize sorduğu, ya bu havalar ne zaman düzelecek? Havalar harbiden pek Mayıs tadında gitmiyor. Havalar ne olacak? Ne zaman düzelecek? Ben de şöyle baktım. Almanya bu konuda harbiden ikiye ayrılmış durumda. Bir doğu ile kuzey var. Bir de güneybatı ve batı eyaletleri var. Batı eyaletleri, güneybatı biraz daha sıcak olabiliyor. Ya da sıcak olacak. Ne zaman? Önümüzdeki cuma itibariyle en geç termometreler 24-25 dereceleri görecek. Ve bu da bir hafta böyle devam edecek. Yer yer, zaman zaman 28-29 derecelere kadar yükselecek hava sıcaklığı. İşte Mannheim'de olsun, Frankfurt çevrelerinde olsun, Köln civarlarında olsun. Önümüzdeki cuma en geç bir hafta boyunca öbür cumaya kadar Pfingsten yani güzel geçecek. 27-28 derecelik hava sıcaklıkları bekleniyor. Berlin'de, doğuda yine cuma günü itibariyle hafiften bir kıpırdama olacak ama öyle fazla değil. 22 derece, 23 derece en fazla. Ve o da yine şöyle bir hafta devam edecek en fazla. En fazla 23-24 dereceleri göreceğiz Berlin'de. Bremen ve Hamburg, vallahi bahsedeceğim, bana küfür edeceksiniz. Hani biz üvey evlat mıyız diye sorarlar ya, böyle diyeceğim şimdi, hani pek bir kıpırdama yok, 22-23 derece en fazla diyeceğim. Biz üvey evlat mıyız diyeceksiniz. Üvey evlat değil, üvey.

Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Douglas.
1: Melike Şahin, Sarıl Bana. Günaydın, günaydın herkese. Selamlar bütün Metropol FM dinleyenlerine. Kolaylıklar diliyoruz. Dünya Futbol Şampiyonası'na bir ay kaldı. Ve 11 Haziran'da Amerika, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan Dünya Futbol Şampiyonası ilk kez 48 takımla başlıyor. Ve Türkiye'de Dünya Futbol Şampiyonası'na katılıyor. Türkiye, Amerika ile Paraguay ile Avustralya ile aynı grupta. Bazı dinleyicilerimiz Türkiye 0 çeker diye yazmış. İnanmıyorum ben ona. Türkiye bence kesinlikle gruptan çıkar diye düşünüyorum. Çok iyi oyuncularımız var. Ve günümüzde olduğumuz zaman Allah çok iyi oyunlar çıkarabiliyoruz. İlk takımları yenebiliyoruz. Onun için Türkiye'ye bol şanslar, bol başarılar diliyoruz. Ve Sinan Akçıl da Türkiye Kosova'yı 1-0 mağlup ettiğinde, Dünya Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantilediğinde bir marş yapacağım dedi. Ve dün bu marş açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sayfasında da yayınlandı. O marşı biraz sonra göndereceğim size kıymetli dinleyenler. Ve Dünya Futbol Şampiyonası'nın resmi marşı, Shakira'nın Die Die diye yaptığı marş da yayınlandı. Ondan da bahsedeceğiz, onu da dinleyeceğiz. Ama ilk önce Mustafa Sandal'la Indira Elemez, Yok Say şarkıları, sonrasında Sinan Akçıl, Türkler Geliyor adındaki Dünya Futbol Şampiyonası marşı burada olacak. Guten Morgen.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.
2: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food, Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
3: TÜV Rheinland-FSP Kfz-Prüfstelle Stuttgart. TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland-FSP Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost. Von Pistorius-Straße 2A.
4: RB Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis Dünya Mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. RB Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart Göppingen.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
5: Dünya Futbol Şampiyonası'na çok az bir zaman kaldı. Artık bir aydan az bir süre var. Meksika, Amerika ve aynı zamanda Kanada'da düzenlenecek olan Dünya Futbol Şampiyonası'na ilk kez 48 takım katılıyor. Değerli dinleyenler, o takımlardan biri Almanya, diğeri Türkiye ve bu Dünya Futbol Şampiyonası için de Sinan Akçıl bir marş hazırladı. Onu hep beraber dinleyelim. Türkler geliyor diye bir marş yapmış Sinan Akçıl. The Turks

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Sezen Aksu Aşk Dansı. Guten Morgen. Merhabalar, merhabalar. Evet, Sezen Aksu'nun milli takım için yapmış olduğu parçayı az önce dinledik. Shakira da resmi şarkısını yaptı. Dünya Futbol Şampiyonası'nın bir Dünya Futbol Şampiyonası'nın daha, hatta iki şampiyonunun daha resmi marşını Shakira'nın yaptığını hatırlıyorum. Ve Amerika'da düzenlenecek olan bu şampiyonanın da yine marşını o yaptı. Die Die diye bir marş. Hemen baştan alalım.

Nijeryalı sanatçı Burna Boy ile Shakira, Die Die. Dai Dai İtalyanca başlıyoruz. Los Kids anlamına geliyor. Ve Dünya Futbol Şampiyonası boyunca bol bol dinleyeceğiz bu şarkıyı. Shakira'dan geldi. Telif hakları nedeniyle çok daha fazla dinletemiyoruz. Dai Dai, Shakira. Çok çok gündemde olacak bu parça. Hakan Peker'le devam edelim. Bu parça da Shakira'nın efsaneleri arasına girecek mi? Büyük bir ihtimalle olacak. Şey vardı bir de Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası için Welcome to Africa parçasını da o yapmıştı.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: seni konuşurum.
1: Göksel, biz seni konuşurum, hep seni konuşurum. 8.11 saatler. 0-32-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günlerden de Cuma. Haftanın son iş günü. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Tabii bugün izin olarak da değerlendiren vardır. Dün tatildi, yarın hafta sonu. Onun için bu ara günü de izinli olanlar iyi istirahatler, iyi dinlenmeler. Sinan Akçıl'ın milli takım için yapmış olduğu marşı gönderdim. Yorumlar da geliyor. Beğenen var, beğenmeyen de var. Fatih Bey yazmış, diyor ki bence diyor hiç iyi olmamış diyor, yakışmamış diyor. Coşturmuyor diyor. Şahin Akçıl beğendim demiş. Birçok dinleyicimizden de şeyi gelmiş. Tarkan'ın yaptığı bir oluruz yolundayı hiçbirisi geçemiyor yıllardır. Marş yapılır ama hiçbirininki akılda değil, sadece Tarkan'ınki akıllarda diyor. Vallahi doğru. Doğruya doğru. Tarkan'ın yaptığını pek kimse geçemedi. Yusuf Berlin'den. Bizim sanatçı arkadaşlarımız artık bize bir marş yapmasınlar diyor. Çünkü Tarkan'ın arar buluruz izini. Hepsine yeterli demiş. O da Tarkan'ınki çok daha iyi diyor. Kaç yıl önce, hangi yıl yapılmıştı o? 2008'de mi? 2002'de yapılmıştı. 2002, vay. 24 yıl. Hala onu pek geçebilecek bir marş yapılmadı diyor dinleyenlerimiz. Shakira'nınki iyi de Sinan'ınki pek olmamış diyor bir dinleyicimiz. Shakira da resmi şarkıyı yaptı. Dünya Futbol Şampiyonası'nın. Day Day diye, o da gerçekten güzel olmuş. Akıllarda kalacak bir parça. O Afrika'da düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası 2012 yılıydı. Onun da 2012 miydi? Pardon. 2014 yılı. Yanlış söylemeyeyim. 2010 pardon. 2010 yılında Güney Afrika'da yapılmıştı. Orada da Shakira Welcome to Africa diye bir marş yapmıştı. Hala kulaklarda. Benim çocuk mesela onu dinlediği zaman kendinden geçiyor vallahi. Güzel bir marş bekliyoruz sanatçılarımızdan. Shakira'ya yine bir marş yaptırdılar FIFA. Kaç para aldı acaba? O boyuyla değil mi?

0: Hadise ara beni, buradaydı. Günaydın efendim. Almanya'da son zamanlarda inek hırsızlığı artmış arkadaşlar.
1: Bu ne be?
0: Kurban yaklaşıyor, ondan mı acaba? Bahsederiz birazdan bundan. Sığır ve inek hırsızlığı artmış Brandenburg'da.

Kutsal Toprak, Soner Sarıkabadayı. Hayırlı sabahlar, merhabalar efendim herkese. Guten Morgen. Ve Mayıs ayı dediğimiz zaman önceki yıllarda hep aklımıza şey gelirdi. Eurovision şarkı yarışması gelirdi. Büyük bir merakla, heyecanla beklerdik. Milyonlarca insan televizyon başında hep beraber aynı şeyi izliyorsa ya önemli bir turnuva ya da Eurovision şarkı yarışması televizyonda olurdu. Ama son yıllarda hele de Türkiye'nin katılmamasıyla birlikte o heyecan hele hele bizde tamamen bitti. Almanya'da zaten bir heyecan yok. Durmadan yeniliyorlar, sonuncu oluyorlar. Ama durmadan en çok parayı yatıran ülkelerin başında Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, bu ülkeler geliyor. Ve son yıllarda şeyi getirdiler, bir de yarı finali geçenler finale kalıyor. Avrupa müzik yarışması, Avustralya'dan katılım var. O da çok enteresan. Türkiye'de katılmıyor. Hani durmadan bu komşular arasında al sana puan, ver bana puan olduğu için Türkiye katılmaz oldu. Son kaç yıldır katılmıyorlar bilmiyorum. En son ne zamandı? 2014 müydü? 10 yılı geçtik rahat. Ve en son kim katılmıştı? Yüksek Sadakat mı? Gripin mi? Aspirin mi bilmiyorum ama yine katılmıyor Türkiye. Ve yarın final Avusturya'da gerçekleşiyor. Yarı final vardı dün ve önceki gün. Ve yarı finalde hani Türkiye katılmıyor ama gönlümüz Azerbaycan'laydı. Azerbaycan da yarı finali geçemeyince tabii ki tamamen şeyi düştü, süksesi düştü. Bizde Eurovision şarkı yarışmasının. Yarın saat 21'de ARD ekranlarında kazayen belki denk gelirsiniz. Ya önce de bir de hani iyi giden bir şeyi niye böyle törpülerler onu da anlamıyorum. Eurovision şarkı yarışması deyince aklımıza ne geliyor? Şarkılardan şarkı gelmiyor kimsenin aklına. Hep ne geliyor? Puanlama geliyor. Değil mi? O puanlamada işte 2 puan nereye? 1 puan nereye? 3, 4, 5 böyle yükselirdi. En yüksek puana 12 puana kadar. Evet, o puanlama uzun sürerdi. Ama herkes o puanlamayı kaçırırdı. Mesela eve geç geldiğinde derdin ki puanlamaya yetiştin mi? Şarkılara yetiştin mi demezdin. Türkiye'nin şarkısı çıktı mı diye sorardın. Ona puanlamayı geçtin mi? Yetişebildin mi diye bakardın. O puanlamayı da şey yaptılar. Onu da değiştirdiler bundan yıllar önce. İlk 7-8 puanı otomatikman hemen dağıtıyorlar. Onlar görülüyor. Son işte 8 puan, 10 puan, 12 puan onları anons ediyor. O bağlandıkları ülkenin sunucuları. Dolayısıyla Eurovision şarkı yarışmasının izlenmemesi için her şey yapıldı vallahi. Bilmiyorum, hala izleyen var mı merak ediyorum. Hala izleyen var mı Eurovision şarkı yarışmasını? Almanya'da bayağı haberleri yapılıyor da bugünlerde yani çok izleniyormuş gibi.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Batkanstadt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
2: Arabanızın muayenesinin vakti mi geldi? Arabanızın ana muayenesinin adı artık Dekra Stuttgart. Dekra Stuttgart'ta ister randevulu ister randevusuz kısa sürede muayenenizi yeniliyoruz. Kaza mı yaptınız? Hasar tespiti için de doğru adresiniz Dekra Stuttgart. Dekra, Stuttgart ve çevresinde 12 yerde. Bilgi için dekra.de/stuttgart.infos.
3: Neriman, seni Yeşilçam'da bekleyeceğim.
4: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o Yeşilçam ruhu, Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu'nda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.
5: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayın Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Çay Şekeri programı devam ediyor. Mesajlar var. Onlara bakalım.
3: Oku kardeşim. Özenme bana. Sırtını devlete dayan.
2: Fırsat bulamıyoruz ki sırtımızı dayayalım devlete. Devlet durmadan bize. Urbanstraße'de radar varmış. Richtung Neukölln, Richtung Hermannplatz, 30er Zone. İki tane blitz abi de. Ahmet arkadaşımız bildiriyor. 50 metre arayla diyor. Birinden kurtuldun diye sevinir ya şak öbürüne girme. Ya da birine girdin sinirleniyorsun, basıyorsun bir daha giriyorsun. Aman. Dikkat. U-Bahnstraße Richtung Hermannplatz. 2 blitze 50 metre arayla. Orası 30'luk olması lazım. Sinan Akçıl'ın yapmış olduğu milli takım marşıyla ilgili yorumlar da geliyor. Bakayım bir. Grünstadt Musa. Musa Gündoğmuş. Gerçekten ne diyor? Milli takıma yapılan marş veya şarkı ancak bu kadar sıradan olabilirdi diyor. Hiç beğenmedim diyor. Daha kötüsü yapılana kadar en kötüsü bu. Devam edelim. Hayırlı sabahlar, merhabalar. Eurovizyon şarkı yarışmasından bahsettik de Veysel Frankfurt'tan diyor ki abi benim öyle bir yarışmadan hiç haberim bile yok diyor. Bir nesil bu yarışmayla büyüdü ya. Herkes izlerdi. En son 2014'te katılmış Türkiye. Bakayım bir. ...2012 yılında Can Bonomo'yla katılmışız.

0: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler. Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de bugün birçok kenti, perakende ve kargo satış sektöründe tam gün uyarı grevleri düzenleniyor. Verdi Hizmet Sendikası Stuttgart

0: Değerli dinleyenler, Mannheim'ın Neckarstadt bölgesinde bir hastanın müdahale sırasında bir sağlık görevlisine ciddi saldırdığı iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken olay yerine gelen polis ekipleri sağlık görevlisini yerde yatarken buldu. Hastanın bu sırada sağlık görevlisini yakasından tuttuğu belirtildi. Polis ekipleri olaya müdahale ederken şüpheli gözaltına alındı. Bugün Ludwigshafen'de polis mesleğini tanıtma info tanıtım akşamı düzenleniyor. Almanca dışında bir dile sahip olanların polis mesleğinde başarılı meslek yapma imkanları tanıtılıyor. Bu akşam saat 18 ila 20 saatleri arasında Ludwigshafen Beethovenstraße 36 nolu adreste geleceğine yön vermek ve polis mesleğinde başarılı olmak isteyenler bekleniyor. Almanya ve dünya gündemine bir bakalım. Almanya'da birlik partileri CDU-CSU ile SPD yaz tatili öncesinde kapsamlı bir reform paketi hazırlamayı planlıyor. Hükümet koalisyonunun hazırlayacağı reform paketinde vergi, iş piyasası, emeklilik ve bürokrasinin azaltılması başlıkları yer alıyor. Akşam saatlerinde yapılan koalisyon komitesi toplantısında reform sürecine ilişkin bir çalışma yöntemi ve takvim üzerinde anlaşmaya varıldı. Sürece işveren temsilcileriyle sendikaların da dahil edilmesi planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Xi Jinping'in görüşmesinde İran krizi ve Hürmüz Boğazı öne çıktı. Beyaz Saray'a göre iki lider Hürmüz'ün açık kalması gerektiği konusunda anlaşırken Çin'in İran'a askeri yardım yapmayacağı ve Boğaz'ın açık tutulması için destek teklif ettiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın iki günlük Çin temasları bugün sona eriyor. ABD Başkanı'nın ayrılmadan önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir kez daha görüşmesi bekleniyor. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Kıraç, Kan ve Gül, Aşkım ve Sen, Metropol FM'de nefis bir parçayla devam ettik. Saatlerimiz kaç? 8.43, 0.32.117, 970.71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Uban Şahsi'de bir radar vardı. Hermannplatz istikametinde, pardon, bir radar değil, iki radar var. 50 metre arayla, ona göre bizden söylemesi. Siz de orada burada trafikte bir problem görürseniz lütfen bize aktarın. Radar görürseniz 0.32.117.970.71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Eurovision şarkı yarışmasını izliyor musunuz diye sordum da. Önceden izliyordum ama inadına izlemiyorum son yıllarda. Dünya Kupası kadar önemliydi bizim için bir zamanlar diyor. Vallahi öyleydi be. Futbolda pek bir başarımız olmuyordu. En azından şarkıyla bir başarı yakalarız diye böyle bayağı başında bekliyorduk. Şebnem Paker'le bir üçüncülük gelmişti, hatırlıyorum. Eurovision bence artık soytarılıktan başka bir şey değil demiş. Necdet Bey eskiden her millet kültürünü temsil ediyordu. Yıllardır izlemiyorum diyor. Hanöfer'den Osman. Her yıl hanıma bak Yunanistan Kıbrıs'a 12 puan ve Kıbrıs Yunanistan'a 12 puan verdi diyorum. Hanıma gına geldi. Her yıl aynı şeyi söylemekten diyor. Bu yıl aynı şeyi söyleyeceğim diyor. Milli takım marşıyla ilgili de mesajlar geliyor. Darmstadt'tan Zafer yazmış. Also das Lied für die WM finde ich nicht gut diyor. Das sing ich ja besser diyor. Eminim.
1: Sen kaset gibi söylersin.
0: Sertab Erener'le 2003'te gelen o birincilik hepimizin hafızasında, aklında. Hatırlayalım bu akşamı. Hadi bakalım. Madem yarın Eurovision şarkı yarışması finali var.
2: Merci.
3: Yeah. And the thing that you can't wait to find out about the results about how Bosnia Herzegovina jury voted.
2: Yes.
3: Yes. So here we go. Here we go. And finally,

0: Türkei mit 167 ist Sieger. Unfassbar, das freut mich wirklich sehr.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep dünyayla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com
3: Air Berlin'de Hotel und Anatolia Restaurant, nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, sert ve kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Air Berlin'de Hotel und Anatolia Restaurant, bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
4: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de
5: TÜV Rheinland-FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart, TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland-FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost von Pistoriusstraße 2a.
6: Catering artık çok kolay. Hotel Am Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan. Siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Hotel Am Charlottenplatz, Plochingerstraße 1, Esslingen.
7: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.

0: Daimlerstraße 65, Stuttgart, Bad Cannstatt da. Etje Mangal.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Cuma duası yok mu bugün Serdar diye soruyor dinleyicim. Birazdan.

0: Aydın Kurtoğlu, sonunda yazı yolun Metropol FM'de radyolarımızda oldu. Günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
0: Guten Morgen, selamlar. Merhabalar herkese. Guten Morgen. Ve işte geleneksel, hani cuma duası diyorduk, artık onu şey yapacağız. Haftanın kapağı olarak yapacağız. Güzel dileklerimizle beraber haftanın kapağı. İşte geldi cuma. Hopla zıpla oyna. Haftanın mübarek günü. Allah'ım güldür yüzümüzü. İş size iş, diş size diş. Darda olana nakit, acıkana simit. Susayana su, yalnızlık çekene komşu. Telefonum bitti diyene şarj, yorulana masaj. Herkese kazasız belasız bir hafta sonu. Trump yine kafamızı doldurdu. Gitti dün Çin'e. Var bunun aklında yine bir hile. SPD diyor zenginden alalım daha fazla parayı. Parası çok olan görecek bu gidişle babayı. Bugün günlerden Brückentag. Ver hele oradan tavşan kanı, çay bir bardak. Yarın var aslında Eurovision. Türkiye yok yarışmada, başka kanal izliyorsun. Ne güzel olurdu 12 puan. Kafayı yerdi Yunan. Sinan Akçıl yapmış marş milli takıma. Dinleyicim diyor 5 dakikada yaptı galiba.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die Zahl der Todesopfer nach der jüngsten russischen Angriffswelle auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist neuen Angaben zufolge auf 21 gestiegen. Zudem werden laut Rettungskräften noch immer 17 Menschen in den Trümmern eines zerstörten Wohnblocks vermisst, wie ukrainische Medien berichten.
2: Der Angriff auf Kiew in der Nacht auf Donnerstag war ungewöhnlich heftig. Moskau setzte in der Hauptstadt und in anderen Städten des Landes hunderte Drohnen, Raketen und Marschflugkörper ein. Ukrainische Behörden sprechen von zahlreichen beschädigten Wohnhäusern. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagt, ein Marschflugkörper, der in ein Kiewer Gebäude eingeschlagen ist, wurde erst vor wenigen Wochen hergestellt. Russland umgeht also die Sanktionen, meint Selenskyj, und fordert noch stärkere Maßnahmen gegen Moskau. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: Nach US-Präsident Trumps Äußerung über ein angebliches chinesisches Hilfsangebot im Irankrieg hat Peking seine Forderungen nach einer dauerhaften Waffenruhe erneuert. Die Schifffahrtswege sollten so schnell wie möglich wieder geöffnet werden, erklärte das Außenministerium in Peking mit Blick auf die Straße von Hormuz. Es brauche eine umfassende und dauerhafte Waffenruhe, so die Behörde weiter. Vor der dänischen Insel Anholt ist ein toter Wal entdeckt worden. Das Tier liegt etwa 75 Meter vor der Küste und ist vermutlich bereits seit einiger Zeit tot, berichten dänische Medien unter Berufung auf die Umweltbehörde. Inzwischen gibt es die Vermutung, dass es sich um Buckelwal Timmy handeln könnte, der vor zwei Wochen in einer Rettungsaktion in die Nordsee gebracht worden war.
3: Der Wal vor der dänischen Küste soll schätzungsweise 10 bis 15 Meter lang sein und es soll sich wohl um einen Buckelwal handeln. Erste Bilder zeigen laut dänischen Medien wohl auch, dass die Haut des Tieres auffällig ist. Alles Daten, die darauf hindeuten, dass es sich um den Wal handeln könnte, der Ende März erstmals vor Timmendorfer Strand und dann mehrfach in der Wismarbucht in der Ostsee gestrandet war. Die dänischen Behörden wollen jetzt Gewebeproben entnehmen, um Klarheit zu bekommen. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sport. Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben nach der deutschen Meisterschaft auch den DFB-Pokal gewonnen. In einem hektischen und nur selten hochklassigen Finale in Köln siegten die Titelverteidigerinnen aus München mit 4:0 gegen den Rekord-Pokalsieger.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonlar var. Senden ayrıntıları alalım.
5: Evet, bugün sabah saatlerinde gelen iki ayrı operasyon haberi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, ihalede yolsuzluk suçlamasıyla bu soruşturma kapsamında 13 isimden 12'si hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunlar gözaltına alındılar. Aynı zamanda Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga bir operasyon düzenlendi. Burada da yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla 7 isim gözaltına alındı.
4: Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik de bir operasyonda gözaltıları var. Bu gelişmeye bakalım.
5: Evet, bu operasyon dün gündüz saatlerinde gerçekleşti. 20'ye yakın gözaltı olduğu bilgisi geldi. Toplamda 60 kişi hakkında aslında gözaltı kararı verildiğini açıkladı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı.
4: Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da önemli görüşmelerde bulundu. Neler var bilgi olarak?
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan coğrafyamızda yeni köprüler kurmak için çalışıyoruz dedi ve aynı zamanda Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına katıldı ve ticarette hedefin 15 milyar dolar olduğunu söyledi.
4: Güçlü, Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda ise gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. Bu habere de bakalım.
5: Evet, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Muhtemelen elleri kelepçeliydi, bir tişörtle üzerini kapatmıştı. 2 yılda 16 milyon liralık bir hareket görüldü hesaplarında. Hesaplarına çeşitli kripto para sitelerinden para aktarıldığı iddiası da var aynı zamanda.
4: Çorum'un Sungurlu ilçesinde büyük bir hortum görüldü, hasara da yol açtı. Nasıl oldu bu durum?
6: Bu hava olayına bakalım şimdi.
5: Evet Taner, hem de büyük bir hasara yol açtı diyebiliriz. Çünkü Çorum'un Sungurlu'yla Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen bu hortum İki köyde büyük hasara yol açtı. 5 kişi yaralandı. Oradan gelen görüntülere baktığımızda binaların çoğu, köy evlerinin çoğu yıkılmış ve oturamayacak durumda görülüyor.
4: İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki bir çocuk parkta çıkan bıçaklı kavgada maalesef hayatını kaybetti. Son zamanlarda sıkça görülüyor. Bu tür cinayetler, senden alalım bu gelişmeyi.
5: Evet Taner, senin de ifade ettiğin gibi maalesef böyle bir olay daha yaşandı. Bir çocuk cinayeti daha yaşandı. İki grup arasında bir tartışma çıktığı bilgisi var öncelikle. Ardından bir çocuk, 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel, bu tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşı 18'den küçük olan diğer iki şüpheli ise tutuklandı.
4: Türk Amirliği futbol takımı için hazırlanan Türkler Geliyor marşı da yayımlandı. Neler var bu marşla ilgili?
5: Evet, buna ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Sanatçı Sinan Akçıl imzası taşıyan Türkler Geliyor, güçlü ritmi ve coşku dolu sözleriyle milli birlik duygusunu pekiştirirken ay yıldızlı armamız etrafında kenetlenen milyonların da sesine dönüşmektedir denildi. Dünya Kupası için hazırlanan özel marş resmen yayınlandı.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
7: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 6 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 5 ile 9 derece arasında seyredecek. Serin ve yağmurlu bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 126 euro 23 sent. Çeyrek altın ise 220 euro 89 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 98 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bak, Ali arıyor.
3: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
4: İyi bayramlar.
5: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
6: Biz sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
7: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
8: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayın Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
9: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
10: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: tasa sığmıyor.
1: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
3: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege

0: Bengü, Karma, Guten Morgen, merhabalar, günlerden Cuma, haftanın son iş günü. Çalışanlar hayırlı işler, kolay gelsin. Almanya'da son zamanlarda inek hırsızlığı artmış. Hele de Brandenburg'da. Brandenburg yeşil alanlarıyla da bilinen bir yer. Hayvancılık da çok çok yapılıyor. Ve Brandenburg'da bu yıl 160 sığır çalınmış abicim. Çiftçiler ineğim nerede, sığırım nerede diye polise başvuruyor.
1: Bu ne be?
0: Bir gelmedi de öyle bir iki değil. Hani 4-5 tane birden götürüyorlarmış arkadaşlar. Kurban yaklaşıyor, onunla bir ilgisi yoktur inşallah. Yüz binlerce euro zararı varmış efendim çiftçilerin. Döner, dönerde bir indirim falan olacak mı acaba? Bu etler nereye gidiyor?

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

0: Derbeder.
1: Derbeder radyolarımızda Emrah sizinle oldu, güzel bir sabah diliyoruz. Aycan'dan bir mesaj geldi, hep beraber dinleyelim. Bakın Aycan ne diyor?
2: Ya kimlik kontrolü yapana kadar birkaç gün ara verdim, Serdar'ı merak ettim. Serdar da yazmayınca iki satır yazayım dedim. Ulan Serdar ne oldu? Havalar da soğudu. Sendeki habu neşe insanları coşturdu. Şimdi düşüneceksen nasıl cevap vereyim? Bu Aycan'a cevabı tulum çalıp vereyim. Ahey ahey ahihihi. Günaydın o.
1: Günaydın günaydın. Aycan nasıl?
3: Ay ne kadar değişik bir tip. Hiç böylesini görmemiştim.
1: İnanın benden ne gördüm ne duydum. Kafiyeli göndermiş.
4: Bez vallahi ne güzel söylüyorsun hayret.
5: Harcanıyorsun sen ben işte.
1: O zaman... Ula Aycan'ım, nereyesun? Tulum der durursun, bana mesaj ataysun. Ama beni zorlaysun. Kafiyeli cevap nasıl bulayım? Yayında çok dardayım. Sana göndereyim tulumi. Aç radyonun sesini. Aycan.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de bugün birçok kenti, perakende ve kargo satış sektöründe tam gün uyarı grevleri düzenleniyor. Verdi Hizmet Sendikası Stuttgart, Heilbronn, Schwäbisch Hall ve çevresinin yanı sıra Reutlingen, Tübingen, Göppingen ve Essingen'de çalışanlara iş bırakma çağrısı yaptı. Grevden etkilenen şirketler arasında Kaufland, H&M, IKEA, OB, Primark ve Zara da bulunuyor. Verdiği ücretleri 300 euro, çıraklık maaşlarına ise 150 euro zam yapılmasını talep ediyor. Sendika toplu sözleşmenin 12 ay geçerli kalmasını istiyor. Değerli dinleyenler, Mannheim'in Neckarstadt bölgesinde bir hastanın müdahale sırasında bir sağlık görevlisine ciddi saldırdığı iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken olay yerine gelen polis ekipleri sağlık görevlisini yerde yatarken buldu. Hastanın bu sırada sağlık görevlisini yakasından tuttuğu belirtildi. Polis ekipleri olaya müdahale ederken şüpheli gözaltına alındı. Bugün Ludwigshafen'de polis mesleğini tanıtma info tanıtım akşamı düzenleniyor. Almanca dışında bir dile sahip olanların polis mesleğinde başarılı meslek yapma imkanları tanıtılıyor. Bu akşam saat 18 ila 20 saatleri arasında Ludwigshafen Beethovenstraße 36 nolu adreste geleceğine yön vermek ve polis mesleğinde başarılı olmak isteyenler bekleniyor. Almanya ve dünya gündemine bir bakalım. Almanya'da birlik partileri CDU-CSU ile SPD yaz tatili öncesinde kapsamlı bir reform paketi hazırlamayı planlıyor. Hükümet koalisyonunun hazırlayacağı reform paketinde vergi, iş piyasası, emeklilik ve bürokrasinin azaltılması başlıkları yer alıyor. Akşam saatlerinde yapılan koalisyon komitesi toplantısında reform sürecine ilişkin bir çalışma yöntemi ve takvim üzerinde anlaşmaya varıldı. Sürece işveren temsilcileriyle sendikaların da dahil edilmesi planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Xi Jinping'in görüşmesinde İran krizi ve Hürmüz Boğazı öne çıktı. Beyaz Saray'a göre iki lider Hürmüz'ün açık kalması gerektiği konusunda anlaşırken Çin'in İran'a askeri yardım yapmayacağı ve Boğaz'ın açık tutulması için destek teklif ettiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın iki günlük Çin temasları bugün sona eriyor. ABD Başkanı'nın ayrılmadan önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir kez daha görüşmesi bekleniyor. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Avusturya'ya gideceğiz biraz sonra. Avusturya'da... Affedersiniz, gaz çıkaran adama polis ceza yazmış.
1: Bu ne be?
0: Evet. Sana daha çok lazım. Polis bu ne be demiş. Biraz sonra.

0: Daimlerstraße 65, Stuttgart, Bad Cannstatt'ta. Etiye Mangal.
1: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Bir saniye, bir saniye. Sen hala Metropol FM NRV'yi Facebook ve Instagram'da takip etmiyor musun? Şehrine özel içerikler, NRV'deki Türk etkinlikleri, haberler, yarışmalar ve yayından özel anlar. Hepsi Metropol FM NRV'nin Facebook ve Instagram sayfasında. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Devam ediyoruz. Güzel bir sabah olsun bütün dinleyenlerimize. Ne dedim biraz önce? Viyana'ya gideceğiz dedim. Avusturya'ya gideceğiz dedim. Avusturya'da adamın birine gaz bıraktığı için para cezası. Viyana'da adamın biri olayı şöyle anlatıyor. Diyor ki Philip Frank adındaki adam diyor ki 12 Aralık'ta bir sigara otomatının başında iş telefon görüşmesi yaparken yakınından geçen polis memurunun önünde işlem dışı gaz çıkardığını itiraf ediyor. Hem iş görüşmesi yapıyordum hem de sigara otomatını kullanıyordum. Aklım tamamen başka bir yerdeydi diyor adam. Tam o anda doğanın bir çağrısına yenik düştüm diyor. Doğanın çağrısı. Doğa ne dedi acaba adam o ara? Bırak! Tutma, sal gitsin! Yırtıl! Polis de bunu tabii duyuyor. Uyarıyor. Ne yapıyorsun lan diyor. Polis şunu diyor bak.
3: Bu ne be?
2: Adam Doğan telefonda konuştuğu için telefonda konuştuğu kişiye gülerek durumu anlatıyor. Polis diyor tam geçiyordu böyle böyle oldu. Polis diyor ki lan bir de gülüyor musun sen? Bir de gülüyorsun ha diyor. Sen görürsün diyor. 150 ilk saldığı için, ikincisi de güldüğü için 300 euro. Bu bayağı konu oldu Avusturya'da. İyi bari adam ikinci cezaya duyunca zıçmamış. Yoksa mal mülk gidecekti. Selamlar. Yırtıl.

0: geliyor.
1: Ayşecimri ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda ile. Ya siz?
2: Çay şekeri programımızın işte geldik son saniyelerine, son dakikalarına ve güzel dileklerimizle süslediğimiz işte haftanın kapağı. Nasıl anlarsan anla. İşte geldi hafta sonu. Allah'ım hepimizi koru. İş size iş, diş size diş. Acıkana simit, yolda kalana boş bir şerit. Yemeğe tuz, kolaya buz. Yorguna uyku, yalnıza komşu. Telefona şarj. Hanımlar abartıyor çok makyaj. Herkese kazasız belasız bir hafta sonu. Bakalım bu haftada ne oldu? Bugün günlerden brüken tak. Doldur tavşan kanı bir bardak. Trump gitti Çin'e. Var yine aklında bu adamın bir hile. SPD diyor zenginden alalım daha fazla parayı. Parası çok olan görecek bu gidişle babayı. Sinan Akçıl yapmış marş milli takıma. Dinleyici beğenmedi valla diyor, 5 dakikada yaptı galiba. Yarın var Eurovision ama Türkiye yok yarışmada, başka kanal izliyorsun. Ne güzel giderdi 12 puan, kafayı da yerdi vallahi Yunan. Bu haftalık Serdar'dan bu kadar. Herkese hayırlı cumalar. Ben Serdar. Herkese keyifli bir hafta sonu diliyorum. Radyonuzun başından ayrılmayın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. US-Präsident Trump ist nach seinem mehrtägigen Staatsbesuch in China wieder auf dem Rückweg in die USA. Der Republikaner stieg auf dem Hauptstadtflughafen in Peking in die Air Force One und reckte zur Verabschiedung noch eine geballte Faust in die Luft. Es war nach 2017 bereits der zweite Staatsbesuch Trumps in China. Er kam mehrfach zu Gesprächen mit Staatschef Xi zusammen. Nach US-Angaben sollen bei den Treffen Verabredungen in der Wirtschaft sowie im Flugzeug- und Agrarbereich getroffen worden sein. Die Gewerkschaft Verdi hat im Handel für heute zu ersten Warnstreiks aufgerufen. Bundesweit sollen Beschäftigte im Einzelhandel und im Groß- und Außenhandel die Arbeit niederlegen.
2: Beim letzten Mal hat sich dieser Tarifkonflikt über mehr als ein Jahr hingezogen. Am Ende stand ein Plus von insgesamt 14%. Da wirken die Forderungen diesmal fast schon bescheiden. Verdi fordert aktuell 7% mehr Lohn, mindestens 225 Euro. Die Arbeitgeber sprechen von unrealistischen Forderungen. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gäbe es dieses Mal kaum Spielraum für Lohnerhöhungen, heißt es. Uli Rattinger, Nachrichtenredaktion.
1: Von der dänischen Insel Anholt ist ein toter Wal entdeckt worden. Das Tier liegt etwa 75 Meter vor der Küste und ist vermutlich bereits seit einiger Zeit tot. Das berichten dänische Medien unter Berufung auf die Umweltbehörde. Inzwischen gibt es die Vermutung, dass es sich um Buckelwal Timmy handeln könnte, der vor zwei Wochen in einer Rettungsaktion in die Nordsee gebracht worden war.
3: Der Wal vor der dänischen Küste soll schätzungsweise 10 bis 15 Meter lang sein und es soll sich wohl um einen Buckelwal handeln. Erste Bilder zeigen laut dänischen Medien wohl auch, dass die Haut des Tieres auffällig ist. Alles Daten, die darauf hindeuten, dass es sich um den Wal handeln könnte, der Ende März erstmals vor Timmendorfer Strand und dann mehrfach in der Wismarbucht in der Ostsee gestrandet war. Die dänischen Behörden wollen jetzt Gewebeproben entnehmen, um Klarheit zu bekommen. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Die Zahl der Todesopfer nach der jüngsten russischen Angriffswelle auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist neuen Angaben zufolge auf 21 gestiegen. Zudem werden laut Rettungskräften noch immer 17 Menschen in den Trümmern eines zerstörten Wohnblocks vermisst, wie ukrainische Medien berichten. Dutzende Verletzte müssten behandelt werden.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonlar var. Senden ayrıntıları alalım.
5: Evet, bugün sabah saatlerinde gelen iki ayrı operasyon haberi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, ihalede yolsuzluk suçlamasıyla bu soruşturma kapsamında 13 isimden 12'si hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunlar gözaltına alındılar. Aynı zamanda Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga bir operasyon düzenlendi. Burada da yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla 7 isim gözaltına alındı.
4: Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik de bir operasyonda gözaltıları var. Bu gelişmeye bakalım.
5: Evet, bu operasyon dün gündüz saatlerinde gerçekleşti. 20'ye yakın gözaltı olduğu bilgisi geldi. Toplamda 60 kişi hakkında aslında gözaltı kararı verildiğini açıkladı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı.
4: Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da önemli görüşmelerde bulundu. Neler var bilgi olarak?
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan coğrafyamızda yeni köprüler kurmak için çalışıyoruz dedi ve aynı zamanda Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına katıldı ve ticarette hedefin 15 milyar dolar olduğunu söyledi.
4: Güçlü, Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda ise gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. Bu habere de bakalım.
5: Evet, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Muhtemelen elleri kelepçeliydi, bir tişörtle üzerini kapatmıştı. 2 yılda 16 milyon liralık bir hareket görüldü hesaplarında. Hesaplarına çeşitli kripto para sitelerinden para aktarıldığı iddiası da var aynı zamanda.
4: Çorum'un Sungurlu ilçesinde büyük bir hortum görüldü. Hasara da yol açtı. Nasıl oldu bu durum?
6: Bu hava olayına bakalım şimdi.
5: Evet Taner, hem de büyük bir hasara yol açtı diyebiliriz. Çünkü Çorum'un Sungurlu'yla Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen bu hortum iki köyde büyük hasara yol açtı. 5 kişi yaralandı. Oradan gelen görüntülere baktığımızda binaların çoğu, köy evlerinin çoğu yıkılmış ve oturamayacak durumda görülüyor.
4: İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki bir çocuk parkta çıkan bıçaklı kavgada maalesef hayatını kaybetti. Son zamanlarda sıkça görülüyor. Bu tür cinayetler, senden alalım bu gelişmeyi.
5: Evet Taner, senin de ifade ettiğin gibi maalesef böyle bir olay daha yaşandı. Bir çocuk cinayeti daha yaşandı. İki grup arasında bir tartışma çıktığı bilgisi var öncelikle. Ardından bir çocuk 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel bu tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşı 18'den küçük olan diğer iki şüpheli ise tutuklandı.
4: Türk Amirliği futbol takımı için hazırlanan Türkler Geliyor marşı da yayımlandı. Neler var bu marşla ilgili?
5: Evet, buna ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Sanatçı Sinan Akçıl imzası taşıyan Türkler Geliyor, güçlü ritmi ve coşku dolu sözleriyle milli birlik duygusunu pekiştirirken ay yıldızlı armamız etrafında kenetlenen milyonların da sesine dönüşmektedir denildi. Dünya Kupası için hazırlanan özel marş resmen yayınlandı.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
7: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 6 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 5 ile 9 derece arasında seyredecek. Serin ve yağmurlu bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
8: An itibariyle gram altın yaklaşık 126 euro 23 sent. Çeyrek altın ise 220 euro 89 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 98 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.
1: Hey komşu, duydun mu?
2: Hayırdır?
1: Stuttgart havaalanına 5 dakika uzaklıkta Green Palace restoranı açılmış. 80 kişilik teraslı pizza ve lahmacunlarla közde pişirilen zengin et ve balık çeşitleri, yaprak döneri sunan aile restoranı Grill Palace. Artık havaalanına geçmeden yemek yeriz.
3: Grill Palace, Hauptstraße 43, Eştadingen.
4: Feuerbach'ın meşhur kasabı Akın Kasap, helal ve güvenilir et, tavuk ve balıkta en tazesi, en lezzetlisi. Yıllardır bildiğiniz hizmet kalitesiyle ailenizin kasabı Akın Kasap, Zuffenhausen'de, Unterländerstraße 73'te.
5: İncecik açılmış hamuru, helal kıymalı ve patatesli seçenekleri, adı aklınızda, tadı damağınızda kalan Has Kayseri mantısı tüm seçkin marketlerde. Has Kayseri mantı, mantının geleneksel gerçek tadı.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de bugün birçok kenti, perakende ve kargo satış sektöründe tam gün uyarı grevleri düzenleniyor. Verdi Hizmet Sendikası Stuttgart, Heilbronn, Schwäbisch Hall ve çevresinin yanı sıra Reutlingen, Tübingen, Göppingen ve Essingen'de çalışanlara iş bırakma çağrısı yaptı. Grevden etkilenen şirketler arasında Kaufland, H&M, IKEA, OB, Primark ve Zara da bulunuyor. Verdiği ücretleri 300 euro, çıraklık maaşlarına ise 150 euro zam yapılmasını talep ediyor. Sendika toplu sözleşmenin 12 ay geçerli kalmasını istiyor. Değerli dinleyenler, Mannheim'in Neckarstadt bölgesinde bir hastanın müdahale sırasında bir sağlık görevlisine ciddi saldırdığı iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken olay yerine gelen polis ekipleri sağlık görevlisini yerde yatarken buldu. Hastanın bu sırada sağlık görevlisini yakasından tuttuğu belirtildi. Polis ekipleri olaya müdahale ederken şüpheli gözaltına alındı. Bugün Ludwigshafen'de polis mesleğini tanıtma info tanıtım akşamı düzenleniyor. Almanca dışında bir dile sahip olanların polis mesleğinde başarılı meslek yapma imkanları tanıtılıyor. Bu akşam saat 18 ila 20 saatleri arasında Ludwigshafen Beethovenstraße 36 nolu adreste geleceğine yön vermek ve polis mesleğinde başarılı olmak isteyenler bekleniyor. Almanya ve dünya gündemine bir bakalım. Almanya'da Birlik Partileri CDU-CSU ile SPD yaz tatili öncesinde kapsamlı bir reform paketi hazırlamayı planlıyor. Hükümet koalisyonunun hazırlayacağı reform paketinde vergi, iş piyasası, emeklilik ve bürokrasinin azaltılması başlıkları yer alıyor. Akşam saatlerinde yapılan koalisyon komitesi toplantısında reform sürecine ilişkin bir çalışma yöntemi ve takvim üzerinde anlaşmaya varıldı. Sürece işveren temsilcileriyle sendikaların da dahil edilmesi planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Xi Jinping'in görüşmesinde İran krizi ve Hürmüz Boğazı öne çıktı. Beyaz Saray'a göre iki lider Hürmüz'ün açık kalması gerektiği konusunda anlaşırken Çin'in İran'a askeri yardım yapmayacağı ve Boğaz'ın açık tutulması için destek teklif ettiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın iki günlük Çin temasları bugün sona eriyor. ABD Başkanı'nın ayrılmadan önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir kez daha görüşmesi bekleniyor. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ila 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Eabirlin Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serp ve kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Eabirlin Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Catering artık çok kolay. Otel Am Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan. Siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Otel Am Charlottenplatz, Plochingerstraße 1, Esslingen.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: incecik açılmış hamuru, helal kıymalı ve patatesli seçenekleri, adı aklınızda tadı damağınızda kalan Has Kayseri mantısı tüm seçkin marketlerde. Has Kayseri mantı, mantının geleneksel gerçek tadı.
1: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.
2: Anne, midemiz açlıktan konser veriyor.
3: Nereye gidelim çocuklar?
4: Tabii ki Grand Palais.

0: Straße Jagüverse, Hauptstraße Kırkgüç, Leinfelden, Echterdingen.
1: Feuerbach'ın meşhur kasabı Akın Kasap, helal ve güvenilir et, tavuk ve balıkta en tazesi, en lezzetlisi.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de bugün birçok kentte perakende ve kargo satış sektöründe tam gün uyarı grevleri düzenleniyor. Verdi Hizmet Sendikası Stuttgart, Heilbronn, Schwäbisch Hall ve çevresinin yanı sıra Reutlingen, Tübingen, Göppingen ve Essingen'de çalışanlara iş bırakma çağrısı yaptı. Grevden etkilenen şirketler arasında Kaufland, H&M, IKEA, OB, Primark ve Zara da bulunuyor. Verdiği ücretleri 300 euro, çıraklık maaşlarına ise 150 euro zam yapılmasını talep ediyor. Sendika toplu sözleşmenin 12 ay geçerli kalmasını istiyor. Değerli dinleyenler, Mannheim'in Neckarstadt bölgesinde bir hastanın müdahale sırasında bir sağlık görevlisine ciddi saldırdığı iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken olay yerine gelen polis ekipleri sağlık görevlisini yerde yatarken buldu. Hastanın bu sırada sağlık görevlisini yakasından tuttuğu belirtildi. Polis ekipleri olaya müdahale ederken şüpheli gözaltına alındı. Bugün Ludwigshafen'de polis mesleğini tanıtma info tanıtım akşamı düzenleniyor. Almanca dışında bir dile sahip olanların polis mesleğinde başarılı meslek yapma imkanları tanıtılıyor. Bu akşam saat 18 ila 20 saatleri arasında Ludwigshafen Beethovenstraße 36 nolu adreste geleceğine yön vermek ve polis mesleğinde başarılı olmak isteyenler bekleniyor. Almanya ve dünya gündemine bir bakalım. Almanya'da Birlik Partileri CDU-CSU ile SPD yaz tatili öncesinde kapsamlı bir reform paketi hazırlamayı planlıyor. Hükümet koalisyonunun hazırlayacağı reform paketinde vergi, iş piyasası, emeklilik ve bürokrasinin azaltılması başlıkları yer alıyor. Akşam saatlerinde yapılan koalisyon komitesi toplantısında reform sürecine ilişkin bir çalışma yöntemi ve takvim üzerinde anlaşmaya varıldı. Sürece işveren temsilcileriyle sendikaların da dahil edilmesi planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Xi Jinping'in görüşmesinde İran krizi ve Hürmüz Boğazı öne çıktı. Beyaz Saray'a göre iki lider Hürmüz'ün açık kalması gerektiği konusunda anlaşırken Çin'in İran'a askeri yardım yapmayacağı ve Boğaz'ın açık tutulması için destek teklif ettiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın iki günlük Çin temasları bugün sona eriyor. ABD Başkanı'nın ayrılmadan önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir kez daha görüşmesi bekleniyor. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Federal Çevre Bakanlığı başvuru portalinin 18 Mayıs Salı günü erişime açılacağını bildirdi. Destekler 1 Ocak'tan itibaren ilk kez trafiğe kaydı yapılan yeni araçlar için geçerli olacak. Bu nedenle başvurular geriye dönük olarak da yapılabilecek. Elektrikli otomobil desteğinin miktarı alıcının tabii gelirine ve aile büyüklüğüne göre belirlenecek. Genel olarak daha düşük gelirli kişilerin ve çocuklu ailelerin destekten daha fazla yararlanması hedefleniyor.
1: Mit Blick auf das Einkommen sehen wir eine soziale Staffelung vor, das war mir besonders wichtig. Die Förderung gibt es nur für Haushalte bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 80.000 Euro per anno. Mit dieser sozialen Staffelung vermeiden wir Mitnahmeeffekte von Leuten, die sich eh leisten können und zielen die Fördergelder genau auf die Zielgruppe, die die Unterstützung auch brauchen. Wenn Sie Kinder haben, mit ein oder zwei minderjährige Kinder, erhöht sich die Einkommensgrenze dann nochmal auf 85.000 oder 90.000 Euro.
0: İki çocuklu bir ailenin 6.000 euroluk en yüksek desteği alabilmesi için hane gelirinin yılda en fazla 45.000 euro olması gerekiyor. Böylece teşvik sisteminde özellikle düşük ve orta gelirli ailelere öncelik verilmesi amaçlanıyor. Federal Ulaştırma Bakanı Schneider teşvikin yılbaşından itibaren geçerli olacağını açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bu yana elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yapan kişiler de destek başvurusunda bulunabilecek. Schneider'in başlayabilirsiniz sözleriyle duyurduğu programda başvuruların ilgili destek portali üzerinden yapılması bekleniyor.
1: Für mich als Umweltminister ist die Elektromobilität ein Hoffnungsträger. Sie ermöglicht uns ohne Benzin und Diesel mobil zu sein, also das Klima zu schützen und unabhängiger zu sein von den Machtspielen der Ölstaaten und von schwankenden Spritpreisen. Die bis jetzt abgewartet haben, sie können loslegen. Das Programm gilt rückwirkend zum 1. Januar 26.
0: Değerli dinleyenler, bir istatistik paylaşalım. Nisan ayında Almanya'da trafiğe kaydedilen her 4 yeni otomobilden biri elektrikli motora sahipti. Almanya'da elektrikli otomobil almak isteyenler için devlet desteği başlıyor. Yeni bir elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Kişisel duruma göre devlet desteği 1500 euro ile 6000 euro arasında değişecek. Ancak destekten yararlanmak için gelir sınırları bulunuyor. Örneğin iki çocuklu bir aile için üst gelir sınırı 90.000 euro olarak belirlendi. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Help Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. help-dunya.com.
1: Catering artık çok kolay. Otelam Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan, siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Otelam Charlottenplatz, Plochingerstrasse 1, Esslingen.
2: Angus Kebap Restoran.
3: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
4: Benim canım hamburger çekti baba.
5: Steak veya kebaba hayır demem.
3: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
2: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
6: Er Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Er Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart Göppingen.
7: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: geliyor.
1: Ayşecimri ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Denizlik'te öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayın Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
1: Hey komşu, duydun mu?
2: Hayırdır?
1: Stuttgart Havaalanı'na 5 dakika uzaklıkta Grill Palace restoranı açılmış. 80 kişilik teraslı pizza ve lahmacunlarla közde pişirilen zengin et ve balık çeşitleri, yaprak döneri sunan aile restoranı Grill Palace. Artık havaalanına geçmeden yemek yeriz.
3: Grill Palace, Hauptstraße 43, Eschtadingen.
4: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.
3: Bir ortak geçmişimiz.

0: It's your birthday. Lan lan Hakan, bir şey de doğru yap. Allah'ın seversen. Allah senin de bildiği gibi yapsın işte. Siz de benim gibi rezil rüsva olmak istiyorsanız beni arıyorsunuz.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Merhaba, ben Bilal.
0: Başlıyoruz mu?
2: Merhaba, Erkan ismim.
0: 4, 3, 2, 1.
3: Happy birthday. Happy birthday. Yo, ho, ho, ho.
0: Arabada mısın yoksa tuvalette mi?
4: Merhaba, ben Gülşah.
0: O nasıl merhaba? Nereden arıyorsun bizi?
4: Mannheim'den arıyorum.
0: Bak, maillerinde biraz sorun var.
5: Köln'den arıyorum.
0: Köln'den arıyorsun. Başlayalım mı?
5: Stop, bottle full of pop, mommy, I got the excess, you're into getting broke, I'm into having sex.
0: Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen 50'den de daha iyi söylüyorsun. Vallahi seninki 75 cent falandı.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM özel dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da siber saldırılar ve fidye yazılımı vakaları artıyor. Federal Kriminal Dairesi'nin yayımladığı son rapora göre geçtiğimiz yıl 1000'in üzerinde siber şantaj vakası kayıtlara geçti. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Federal Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Martina Link dijital tehditlerin ciddi boyutlara ulaştığını açıkladı.
2: Cyberkriminalität ist eine der größten Herausforderungen für die öffentliche Sicherheit in Deutschland. Die Bedrohungslage im Cyberraum, sie bleibt unverändert hoch. Die Bedrohung durch Angriffe aus dem digitalen Raum mit Ransomware, durch Phishing, mit Malware, durch Überlastungsangriffe, sie ist nach wie vor unverändert hoch.
1: Üniversitelerden belediyelere, hastanelerden şirketlere kadar birçok kurum son yıllarda bu saldırıların hedefi oldu. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeterli siber güvenlik altyapısına sahip olmaması saldırıları da artırıyor. BKA Başkan Yardımcısı Martina Link, özellikle yurt dışından organize edilen ağır siber suçların Almanya'da büyük zararlara yol açtığını belirtti.
3: Die Bedrohungslage im Bereich Cybercrime bleibt hoch und Deutschland gehört über alle Erscheinungsformen der Cybercrime hinweg regelmäßig zu den Top-Angriffszielen in der Welt. Die Bedrohungslage in Deutschland ist insbesondere geprägt durch schwere Cybercrime-Delikte und hier durch Delikte, die aus dem Ausland heraus begangen werden, aber eben Schäden in Deutschland verursachen.
1: Uzmanlar şirketlerin ve kamu kurumlarının siber güvenlik yatırımlarını artırması gerektiği konusunda uyarıyor. Yetkililer ise özellikle fidye yazılımı saldırılarına karşı uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesini istiyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Avusturya'da adamın birine gaz bıraktığı için para cezası. Olayı şöyle anlatıyor. Diyor ki 12 Aralık'ta bir sigara otomatının başında iş telefon görüşmesi yaparken yakınından geçen polis memurunun önünde işlem dışı gaz çıkardığını itiraf ediyor. Hem iş görüşmesi yapıyordum hem de sigara otomatını kullanıyordum. Aklım tamamen başka bir yerdeydi diyor adam. Tam o anda doğanın bir çağrısına yenik düştüm diyor. Doğanın çağrısı. Doğa ne dedi acaba adam o ara? Bırak! Tutma sal gitsin! Yırtıl! Polis de bunu tabii duyuyor. Uyarıyor. Ne yapıyorsun lan diyor. Adam Doğan telefonda konuştuğu için telefonda konuştuğu kişiye gülerek durumu anlatıyor. Polis diyor tam geçiyordu böyle böyle oldu. Polis diyor ki lan bir de gülüyor musun sen? Sen görürsün diyor. 150 ilk saldığı için ikincisi de güldüğü için 300 euro. İyi bari adam ikinci cezaya duyunca zıçmamış. Yoksa mal mülk gidecekti.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Eabirlin Hotel und Anatolia Restaurant, nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Eabirlin Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
1: Kalite tesadüf değildir. Helal Et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
2: Angus Kebap Restoran.
3: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
4: Benim canım hamburger çekti baba.
5: Steak veya kebaba hayır demem.
3: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
2: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz.
6: Sizin eseriniz.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

Dinleyenler, bugün mikrofonumuzda ışıltılı sahnelerin ardındaki karanlık dosyaları açıyoruz. Konumuz Eurovision ama bildiğiniz 12 puan esprilerinden değil, New York Times'ın manşetlerini taşıyan o dev analizden bahsedeceğiz. Aslında her şey şu soruyla başlıyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kapı dışı edilirken İsrail neden hala o sahnede? Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yayın kuruluşlarının New York Times'ın son incelemesi yarışmanın siyaset üstü imajına adeta bir balyoz indiriyor. Habere göre İsrail hükümeti bozulan imajını parlatmak için Eurovision'a 1 milyon dolardan fazla bütçe ayırmış. Peki bu paralar nereye gitti? Belki inanamayacaksınız ama veriler gösteriyor ki büyük ülkelerde sadece birkaç yüz kişi 20'şer kez oy kullanarak oylamayı domine edebiliyor. Yani izlediğimiz o halk oylaması bazen sadece iyi finanse edilmiş bir reklam kampanyasından ibaret kalabiliyor. Tabii bir de madalyonun ekonomik yüzü var. Ana sponsor Moroccan Oil. Markanın İsrail kökenli olması Avrupa Yayın Birliği'nin elini kolunu bağlıyor mu? Analistlerin yorumu çok sert. İsrail'i atmak, en büyük gelir kapısını kapatmak ve devasa bir tazminat riskini göze almak demek. Yani Rusya'nın ihracı siyasi bir kararken İsrail'in kalışı finansal bir zorunluluk gibi görünüyor. From Mozart to JJ, from classical to pop, from mountains to main stages. Almanya cephesinde ise durum daha da karışık. Alman medyası neden Rusya atıldı da İsrail kalıyor sorusuyla sarsılırken bir yandan da kendi müzik krizini tartışıyor. 2026 temsilcisi Zara Engels'in Fire şarkısı daha şimdiden yaratıcılıktan uzak ve taklit olduğu gerekçesiyle yerden yere vuruluyor.

0: Sonuç olarak sevgili dinleyenler, Eurovision artık bir şarkı yarışmasından çok hükümetlerin profesyonel ekiplerle çarpıştığı bir yumuşak güç savaş alanı. Bakalım Eurovision komitesi bu çifte standart eleştirilerinin altından kalkabilecek mi? Şimdi sizi bu tartışmaların odağındaki o atmosferle baş başa bırakıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız Eurovision finalinde İsrail tartışması videosuna mutlaka göz atın. Olay yerindeki tansiyonu hissedeceksiniz. Şimdilik kulaklarınız bizde kalsın. Müzikle ve gerçekle kalın. Mikrofonda ben Ferhat Koyu.
1: A voice that captivated Europe and crowned us champions.
2: Metropol FM özel dosya.

0: midemiz açlıktan konser veriyor.
1: Nereye gidelim çocuklar?
2: Tabii ki Köy Palas'ta. Köy Palas'ta herkese göre lezzet var.
3: Közde pişen tüm helal et ürünleri, günlük yapılan yaprak döner, lahmacunlar, pizzalar, odun kömüründe pişen taze balıklar. Köy Palas, lezzetin sıcak yuvası. Hauptstraße 43, Leinfelden, Echterdingen.
4: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.
5: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayin Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da elektrikli otomobil almak isteyenler için devlet desteği başlıyor. Yeni bir elektrikli araç satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Federal Çevre Bakanlığı başvuru portalinin 18 Mayıs Salı günü erişime açılacağını bildirdi. Destekler 1 Ocak'tan itibaren ilk kez trafiğe kaydı yapılan yeni araçlar için geçerli olacak. Bu nedenle başvurular geriye dönük olarak da yapılabilecek. Elektrikli otomobil desteğinin miktarı alıcının tabii gelirine ve aile büyüklüğüne göre belirlenecek. Genel olarak daha düşük gelirli kişilerin ve çocuklu ailelerin destekten daha fazla yararlanması hedefleniyor.
2: Mit Blick auf das Einkommen sehen wir eine soziale Staffelung vor, das war mir besonders wichtig. Die Förderung gibt es nur für Haushalte bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 80.000 Euro per anno. Mit dieser sozialen Staffelung vermeiden wir Mitnahmeeffekte von Leuten, die sich leisten können und zielen die Fördergelder genau auf die Zielgruppe, die Unterstützung auch brauchen.

0: bilmesi için hane gelirinin yılda en fazla 45 bin euro olması gerekiyor. Böylece teşvik sisteminde özellikle düşük ve orta gelirli ailelere öncelik verilmesi amaçlanıyor. Federal Ulaştırma Bakanı Schneider, teşvikin yılbaşından itibaren geçerli olacağını açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bu yana elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yapan kişiler de destek başvurusunda bulunabilecek. Schneider'in başlayabilirsiniz sözleriyle duyurduğu programda başvuruların ilgili destek portali üzerinden yapılması bekleniyor.
1: Für mich als Umweltminister ist die Elektromobilität ein Hoffnungsträger. Sie ermöglicht uns ohne Benzin und Diesel mobil zu sein, also das Klima zu schützen und unabhängiger zu sein von den Machtspielen der Ölstaaten und von schwankenden Spritpreisen. Die bis jetzt abgewartet haben, sie können loslegen. Das Programm gilt rückwirkend zum 1. Januar 26.
0: Değerli dinleyenler, bir istatistik paylaşalım. Nisan ayında Almanya'da trafiğe kaydedilen her 4 yeni otomobilden biri elektrikli motora sahipti. Almanya'da elektrikli otomobil almak isteyenler için devlet desteği başlıyor. Yeni bir elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Kişisel duruma göre devlet desteği 1500 euro ile 6000 euro arasında değişecek. Ancak destekten yararlanmak için gelir sınırları bulunuyor. Örneğin iki çocuklu bir aile için üst gelir sınırı 90.000 euro olarak belirlendi. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya.
3: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Her cuma ve cumartesi saat 19'dan itibaren Metropol FM'de Oksijen'de buluşalım. Oksijen'de buluşalım. Oksijen'de en yeni pop, elektro ve hip hop parçalarını dinle. Oksijen size Metropol FM tarafından sunuluyor. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Metropol FM. Sen...

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

incecik açılmış hamuru, helal kıymalı ve patatesli seçenekleri, adı aklınızda tadı damağınızda kalan Has Kayseri mantısı tüm seçkin marketlerde. Has Kayseri mantı, mantının geleneksel gerçek tadı.

0: 1973'te.
1: Hey komşu, duydun mu?
2: Hayırdır?
1: Stuttgart havaalanına 5 dakika uzaklıkta Grill Palace restoranı açılmış. 80 kişilik teraslı pizza ve lahmacunlarla közde pişirilen zengin et ve balık çeşitleri, yaprak döneri sunan ayrı restoranı Grill Palace. E artık havaalanına geçmeden yemek yeriz.
3: Grill Palace, Hauptstraße 43, Eschtadingen.
4: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.

0: yok. It's your birthday. Lan lan Hakan, bir şey de doğru yap. Allah'ın seversen. Allah senin de bildiği gibi yapsın işte. Siz de benim gibi rezil rüsva olmak istiyorsanız beni arıyorsunuz.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Merhaba, ben Bilal.
0: Başlıyoruz mu?
2: Merhaba, Erkan ismim.
0: 4, 3, 2, 1.
3: Happy birthday. Happy birthday. Yo, ho, ho, ho.
0: Arabada mısın yoksa tuvalette mi?
4: Merhaba, ben Gülşah.
0: O nasıl merhaba? Nereden arıyorsun bizi?
4: Mannheim'den arıyorum.
0: Bak, maillerinde biraz sorun var.
4: Köln'den arıyorum.
0: Köln'den arıyorsun. Başlayalım mı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen 50'den de daha iyi söylüyorsun. Vallahi seninki 75 cent falandı.

Bugün mikrofonumuzda ışıltılı sahnelerin ardındaki karanlık dosyaları açıyoruz. Konumuz Eurovision ama bildiğiniz 12 puan esprilerinden değil, New York Times'ın manşetlerini taşıyan o dev analizden bahsedeceğiz. Aslında her şey şu soruyla başlıyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kapı dışı edilirken İsrail neden hala o sahnede? Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yayın kuruluşlarının New York Times'ın son incelemesi yarışmanın siyaset üstü imajına adeta bir balyoz indiriyor. Habere göre İsrail hükümeti bozulan imajını parlatmak için Eurovision'a 1 milyon dolardan fazla bütçe ayırmış. Peki bu paralar nereye gitti? Belki inanamayacaksınız ama veriler gösteriyor ki büyük ülkelerde sadece birkaç yüz kişi 20'şer kez oy kullanarak oylamayı domine edebiliyor. Yani izlediğimiz o halk oylaması bazen sadece iyi finanse edilmiş bir reklam kampanyasından ibaret kalabiliyor. Tabii bir de madalyonun ekonomik yüzü var. Ana sponsor Moroccan Oil. Markanın İsrail kökenli olması Avrupa Yayın Birliği'nin elini kolunu bağlıyor mu? Analistlerin yorumu çok sert. İsrail'i atmak, en büyük gelir kapısını kapatmak ve devasa bir tazminat riskini göze almak demek. Yani Rusya'nın ihracı siyasi bir kararken İsrail'in kalışı finansal bir zorunluluk gibi görünüyor. From Mozart to JJ, from classical to pop, from mountains to main stages. In 2026, Almanya cephesinde ise durum daha da karışık. Alman medyası neden Rusya atıldı da İsrail kalıyor sorusuyla sarsılırken bir yandan da kendi müzik krizini tartışıyor. 2026 temsilcisi Zara Engels'in Fire şarkısı daha şimdiden yaratıcılıktan uzak ve taklit olduğu gerekçesiyle yerden yere vuruluyor.

0: Sonuç olarak sevgili dinleyenler, Eurovision artık bir şarkı yarışmasından çok hükümetlerin profesyonel ekiplerle çarpıştığı bir yumuşak güç savaş alanı. Bakalım Eurovision komitesi bu çifte standart eleştirilerinin altından kalkabilecek mi? Şimdi sizi bu tartışmaların odağındaki o atmosferle baş başa bırakıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız Eurovision finalinde İsrail tartışması videosuna mutlaka göz atın. Olay yerindeki tansiyonu hissedeceksiniz. Şimdilik kulaklarınız bizde kalsın. Müzikle ve gerçekle kalın. Mikrofonda ben Ferhat Koyu.
1: A voice that captivated Europe and crowned us champions.
2: Metropol FM özel dosya.

0: sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Tantaşçı ve Ramon çaldılar.
2: Benim bir kalbim vardı, mutluluktan çarpardı. Çaldılar, çaldılar.
1: Sakiler, Şeytan Tüyü.
3: Yerine koyamıyorum kimseyi. Öl dedin de ölmedik mi?
1: Semih Cenk ve Büken, Vur Beni.
4: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Avusturya'da adamın birine gaz bıraktığı için para cezası. Olayı şöyle anlatıyor. Diyor ki 12 Aralık'ta bir sigara otomatının başında iş telefon görüşmesi yaparken yakınından geçen polis memurunun önünde işlem dışı gaz çıkardığını itiraf ediyor. Hem iş görüşmesi yapıyordum hem de sigara otomatını kullanıyordum. Aklım tamamen başka bir yerdeydi diyor adam. Tam o anda doğanın bir çağrısına yenik düştüm diyor. Doğanın çağrısı. Doğa ne dedi acaba adama o ara? Bırak! Tutma sal gitsin! Yırtıl! Polis de bunu tabii duyuyor. Uyarıyor, ne yapıyorsun lan diyor. Adam Doğan telefonda konuştuğu için telefonda konuştuğu kişiye gülerek durumu anlatıyor. Polis diyor tam geçiyordu böyle böyle oldu. Polis diyor ki lan bir de gülüyor musun sen? Sen görürsün diyor. 150 ilk saldığı için, ikincisi de güldüğü için 300 euro. İyi bari adam ikinci cezaya duyunca zıçmamış. Yoksa mal mülk gidecekti.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Help Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. help-dunya.com.
1: Er Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis Dünya Mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler. Park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Er Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
2: Angus Kebap Restoran.
3: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
4: Benim canım hamburger çekti baba.
5: Steak veya kebaba hayır demem.
3: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
2: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
6: Catering artık çok kolay. Otelam Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan. Siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Hotel Am Charlottenplatz, Plochingerstraße 1, Esslingen.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Folgen des Iran-Kriegs drücken immer mehr auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Nachdem der Start ins Jahr stärker ausfiel als erwartet, rechnet die Bundesregierung im zweiten Quartal mit einem deutlichen Konjunkturdämpfer.
2: Steigende Preise, Lieferkettenprobleme und Unsicherheit belasten die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten. So steht's im aktuellen Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums. Alle Indikatoren, so heißt es weiter, deuten auf einen schweren Dämpfer der Konjunktur hin. Wie es genau weitergeht, hänge unter anderem davon ab, wie lange der Konflikt mit dem Iran noch dauert, wie lange die Handelswege und auch Produktionskapazitäten beeinträchtigt bleiben. Und selbst nach einer Entspannung dürften zum Beispiel die Energie- und Rohstoffpreise noch nicht so schnell wieder sinken. Aus Berlin, Thomas Thonfeld.
1: Russland und die Ukraine haben nach übereinstimmenden Angaben jeweils etwa 200 Kriegsgefangene ausgetauscht. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj auf der Plattform X mitteilte, sei es der erste Schritt eines größeren Austauschs von insgesamt 1000 Gefangenen auf jeder Seite.
3: Wir werden weiter um jeden kämpfen, der noch in Gefangenschaft ist, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj. Der Austausch von jeweils 1000 Kriegsgefangenen war Teil einer Vereinbarung über eine dreitägige Waffenruhe. Die hatte US-Präsident Trump vermittelt. Weil der An- und Abtransport von Soldaten schwierig ist, wurden auch schon frühere größere Austausche in mehrere Etappen aufgeteilt. Aus Moskau, Katharina Schröder.
1: Bundestagspräsidentin Julia Glöckner lässt die Regenbogenflagge an diesem Sonntag einen Tag lang über dem Reichstagsgebäude wehen. Hierfür gäbe es einen klaren parlamentarischen Anlass, anders als beim Berliner Christopher Street Day. Denn am 17. Mai 2002 habe der Bundestag die Rehabilitierung homosexueller Opfer der NS-Justiz beschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Zugleich sei der 17. Mai der internationale Tag gegen Homophobie. Unter ihrer Vorgängerin Bärbel Bass wehte die bunte Flagge auch während des CSD. Ob der tote Wal vor der dänischen Insel Anholt, der zuvor in der deutschen Ostsee gestrandete Buckelwal ist, ist weiter unklar. Man gehe zwar davon aus, dass es sich um einen Buckelwal handelt, so die dänische Umweltbehörde. Man habe aber keinen GPS-Sender gefunden. Dem Tier wurde eine Gewebeprobe entnommen. Sie soll nun nach Deutschland geschickt und dort untersucht werden.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poyi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Denizli Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik operasyonlar düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iki müdürlüğe ait 6 ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alınırken, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı. Denizli Merkez Efendi Belediyesi'ne yapılan operasyonda ise 13 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dava ertelendi. Mahkeme dosyanın Ankara'da görülen kongre davasıyla birleştirilmesi için talep gönderilmesine karar verdi. Dava 10 Temmuz'a ertelendi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması sonrası atanan Gürsel Tekin'in yer aldığı çağrı heyetinin ise görevine devam etmesine karar verildi. Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 200 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmanın yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarını kapsadığını açıkladı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar düzeyinde suç gelirinin aklandığı belirtildi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 23 kişi yakalandı. Soruşturmada bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldı, sahte belgelerle haksız kazanç sağlandı ve kamu zararına yol açıldığı iddia ediliyor. Değerli dinleyenler, Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan hortum büyük hasara yol açtı. Oyaca ve Kavşut köylerinde bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Olayda 5 kişi yaralandı. Çorum Valiliği, can kaybı yaşanmadığını ancak özellikle Oyaca köyünde hasarın çok büyük olduğunu duyurdu. Galatasaray Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu bu akşam taraftarıyla kutluyor. Kutlama Rams Park'ta yapılıyor. Kutlama gecesinde marşlar, müzik şovları ve ışık gösterileri yer alacak.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 8 derece ve güneşli, hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 9 derece arasında değişecek. Serin ve hafif yağmurlu bir gün. Hafif bir mont sizi rahat ettirir, yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM Özel Dosya.
6: AfD ve Almanya Türklerinin geleceği. Bizler bu toplumun parçası mıyız? Bugün Almanya'daki göç tartışmaları nedeniyle birçok Türk, tıpkı birçok Alman gibi rahatsız ve endişeli hissediyor. 2015 yılında Almanya'da hoş geldin kültürü kutlanırken, Almanya'da yaşayan pek çok Türk, bunun ileride yalnızca mülteciler için değil, tüm göçmenler için de olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünüyordu. Almanya Türkleri, 2015'teki büyük göç dalgasının ülkede ırkçılığı artırabileceğini birçok Almandan daha önce öngörmüştü. Bugünse tam da bu tabloyla karşı karşıyayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Alman iç istihbaratı tarafından bazı eyaletlerde aşırı sağcı olarak sınıflandırılan bir parti, anketlerde birinci sıraya kadar yükseldi. Daha da dikkat çekici olansa, Rusların, Polonyalıların ve azımsanmayacak sayıda Almanya Türkünün de AfD'ye destek vermesi. Üstelik partinin önde gelen bazı isimleri, Türklere ve özellikle Müslümanlara karşı açıkça sert söylemler kullanmasına rağmen. Hatta remigrasyon adı altında Alman vatandaşı olunsa bile göçmen kökenli insanların Almanya dışına gönderilmesini savunan fikirler dile getiriliyor. Bunun en bilinen örneklerinden biri Thüringen AfD Başkanı Björn Höcke. Höcke, AfD içindeki en etkili aşırı sağcı isimlerden biri olarak görülüyor. Alman iç istihbaratı onu resmi olarak aşırı sağcı olarak sınıflandırıyor. Ayrıca mahkemeler, siyasi görüşleri nedeniyle Höcke için faşist ifadesinin kullanılabileceğine karar verdi.
7: Ja, die Nazis haben sich gewaschen. Ich werde nicht aufhören, mich zu waschen, weil sich die Nazis gewaschen haben. Ja, die Nazis haben sich für Naturschutz eingesetzt. Als Patriot setze ich mich selbstverständlich auch für Naturschutz ein und werde davon auch nicht ablassen. Und die Nazis haben Deutsch gesprochen. Und ich werde nicht aufhören, Deutsch zu sprechen, nur weil die Nazis Deutsch gesprochen haben.
6: Thüringen AfD Başkanı Björn Höcke'ye göre gerçek Alman kimliği büyük ölçüde etnik kökene dayanıyor. Bu anlayışta göçmen kökenli insanlar Alman vatandaşı olsalar bile tam anlamıyla Almanya'ya ait görülmüyor. Höcke, özellikle İslam ülkelerinden gelen göçü büyük bir hata olarak değerlendiriyor ve sık sık remigrasyon yani geri gönderme kavramını kullanıyor. Bunun anlamı oldukça açık. Göçmen kökenli insanların Almanya'dan ayrılması ya da en azından daha sınırlı haklara sahip olması gerektiği savunuluyor. Hatta bazı durumlarda Alman vatandaşlığı bile yeterli görülmüyor. Bu nedenle AfD'nin ve özellikle Thüringen'de Björn Höcke çizgisinin etkili olduğu bir siyasi yapının Alman hükümetinde söz sahibi olması Almanya'daki Türk kökenliler açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Siyaset uzmanlarına göre AfD'nin içinde yer aldığı bir hükümette yabancılara yönelik baskıların artması ve bunun hayatın birçok alanında hissedilmesi mümkün olabilir. Ayrıca toplumdaki yabancı düşmanlığı eşiğinin düşebileceği, ayrımcı söylem ve davranışların daha açık ve yaygın hale gelebileceği ifade ediliyor. Peki buna rağmen neden bazı Türkler AfD'ye sempatiyle yaklaşıyor ve destek veriyor? Bunun en önemli nedenlerinden biri, 65 yıldır Almanya'da yaşayan birçok Türk'ün yaşadıkları semtlerde son yıllarda meydana gelen hızlı değişimden rahatsız olması. Özellikle mülteci akınından sonra bazı bölgelerde güvenlik, sosyal düzen ve yaşam kalitesi konusunda yaşanan sorunlar Türk toplumunun bir kısmında ciddi rahatsızlık yarattı. Ayrıca birçok Türk, Almanya'da artan ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının nedenlerinden birinin de kontrolsüz göç politikaları olduğunu düşünüyor. Aslında 2015 yılındaki büyük mülteci akını başladığında Türklerin önemli bir kısmının dile getirdiği endişeler de buydu. özellikle mültecilerin, Türklerin yoğun yaşadığı semtlerde daha görünür hale gelmesi ve bu bölgelerde alışılmış sosyal hayatın hızlı şekilde değişmesi, bazı insanlarda eski düzen kayboluyor hissi oluşturdu. Bu nedenle bazı Türkler, çözümün mültecilerin geri gönderilmesinde olduğunu düşünüyor ve bunu gerçekleştirebilecek partinin AfD olduğuna inanıyor. Ancak Nasrettin Hoca misali, AfD'de çözüm arayan bazı Türkler aslında oturdukları dalı kesiyor olabilir mi? Mültecilere duyulan tepki nedeniyle AfD'yi desteklemek gerçekten doğru bir tercih mi? Çünkü AfD'nin savunduğu temel anlayışın merkezinde güçlü bir asimilasyon fikri bulunuyor. Bu anlayış, Alman toplumuna tamamen uyum sağlamayı, yani dilinden kültürel kimliğine, yaşam tarzından dini görünürlüğüne kadar birçok özelliğini geri plana itmeyi bekliyor. Birçok uzmana göre mesele yalnızca uyum değil. Çünkü aşırı sağcı düşüncede belirleyici unsur çoğu zaman kültürel uyumdan çok etnik köken olabiliyor. Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın da dikkat çektiği gibi AfD içinde etkili olan bazı kesimler aşırı milliyetçi ve etnik temelli bir dünya görüşüne sahip. Bu nedenle AfD'ye sempati duyan bazı Türklerin, mülteciler nedeniyle yaşanan değişimden kaynaklanan rahatsızlık ve endişelerinden dolayı yönlerini AfD'ye çevirmeleri uzun vadede kendi geleceklerini ve çocuklarının geleceğini riske atıyor olabilir. AfD'yi destekleyen Almanya Türklerinin kendilerine şu soruyu sorması gerekiyor. Tam anlamıyla asimile olmadıkları sürece bir gün kendilerinin ve çocuklarının da dışlanan bir topluluğun parçası haline gelebileceğinin farkındalar mı? Metropol FM Haber Merkezi.
8: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: geliyor.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Neriman, seni yeşil çamda bekleyeceğim.
2: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o yeşil çam ruhu, yeşil çam pastane ve kahvaltı salonunda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşil çam pastane ve kahvaltı salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.
3: Arabanızın muayenesinin vakti mi geldi? Arabanızın ana muayenesinin adı artık Dekra Stuttgart. Dekra Stuttgart'ta ister randevulu ister randevusuz kısa sürede muayenenizi yeniliyoruz. Kaza mı yaptınız? Hasar tespiti için de doğru adresiniz Dekra Stuttgart. Dekra, Stuttgart ve çevresinde 12 yerde. Bilgi için dekra.de/stuttgartinfos.
4: Feuerbach'ın meşhur kasabı Akın Kasap, helal ve güvenilir et, tavuk ve balıkta en tazesi, en lezzetlisi. Yıllardır bildiğiniz hizmet kalitesiyle ailenizin kasabı Akın Kasap, Zuffenhausen'de Unterländerstraße 73'te.
5: Catering artık çok kolay. Otelam Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan, siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Hotelam Charlottenplatz, Plochingerstraße 1, Esslingen.
6: İncecik açılmış hamuru, helal kıymalı ve patatesli seçenekleri, adı aklınızda tadı damağınızda kalan Has Kayseri mantısı tüm seçkin marketlerde. Has Kayseri mantı, mantının geleneksel gerçek tadı.
7: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
8: Metropol FM. Metropol FM Hip Hop. Hip Hop Shark.

0: düştün çimene.
1: Hakayenin eseri Escobar. Alıyorum bir saate 35 bin dolar. Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim. Yazacak olan ona göre konser yazar.
2: Metropol FM app'ini indir. Sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
3: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
4: Öz Yörem.
5: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Hadise'nin yeni şarkılarından biri. Hadise üretmeye devam ediyor ve hareketli konserlerine de devam ediyor. Şimdi Ara Beni şarkısı sizlerle.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Bugün günlerden cuma, pazartesi görünümlü bir cuma. Çünkü dün tatildi. O kadar güzel vakit geçirdik ki hem dinlendik hem keyiflendik. Ve sonra tekrar işbaşı ama güzelliğine aynı zamanda hafta sonu her şey birbirine karıştı ya. Bugün çalışan pek kimseyi göremiyoruz arkadaşlar. Bir gün izin alıp 4 gün tatil yapmak mis gibi bir şey yani. Almanya'da çok yaygın bir şey. Brückentag. Bugün günlerden Brückentag, yani köprü günü deniyor buna. Resmi tatille hafta sonu arasına izin alıyorsun, hop köprü kurmuş oluyorsun. Mesela tatil perşembeye denk geldi ya, düne denk geldi. Cuma günü izin alıyorsun, hop 4 gün evdesin. Almanlarda bu çok yaygın bir şey. Bu takvimi hatta sene başından veriyorlar. Yılbaşında askeri operasyon gibi plan yapıp inceliyorlar bunu. Hangi günleri Brückentag yapsak mantıklı olur diye üzerine düşünüyorlar. Sonra da bu günleri bizler için sevabına veriyorlar, sağ olsunlar. Bazı iş yerleri öğrendim ki bazı iş yerleri çalışanlarına diyor ki abi zaten kimse gelmiyor, hadi sen de izin al git. Çünkü ne oluyor, ofiste 3 kişi çalışıyor, 3 kişi kalıyor. Biri kahve yapıyor, biri maillere bakıyor, biri zaten mental olarak tatile gitmiş, Mallorca'ya, Türkiye'ye gitmiş tatile. Toplantı yok, müşteriler aramıyor, üretim falan yok. Yani o gün çalışmak bazen çalışıyormuş gibi yapmak oluyor. Patronlar da hoşuna gitmiyor bunlar tabii. Mış gibi yapacağına otur evinde, izninden harca işte diyorlar. Zorla izin harcatıyorlar Brückentag'da. Tabii yani bir de insan özeniyor ya. Herkes almış, bak bugün çalışan kaç kişiyiz biz? 3 kişiyiz çalışan, değil mi? Değerli dinleyicilerimiz, size soruyorum. Ben saydım 3, bilemedin 4 kişiyiz.

Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Faydos keyfimiz devam ediyor. Dünya Kupası yaklaşıyor biliyorsunuz. Bizim en heyecanlandığımız noktalardan biri. Dünya Kupası'nın ruhuna yakışan, yaraşır özel bir marş. Sanatçılarımız dört bir yandan canını dişine takmış çalışıyorlar arkadaşlar. Sanatçılarımız milli marşımızı hazırlıyorlar. Yeni milli marşımızı hazırlıyorlar. Şimdi Sinan Akçıl hazırladı bir tane. Faruk'a hazırladı bir tane. Bir de Semicenk paylaştı. Semicenk bir kısmını paylaşmış. Ben de milli takımımız için bir marş hazırladım gururla diye kendisi müjdelemiş bunu. Şimdi ben bir kısmını dinletmek istiyorum. Sizler beğeniyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Biraz sonra Sinan Akçıl'ınkini de yayınlayacağım. Şimdi bu Semicenk'i.

böyle bir milli takım marşı. Tam versiyonunu kendisi şu anda paylaşmadı ama biz bir kısmını bu şekilde paylaşmış olduk. Bir de Sinan Akçıl'ınki var. Onu da dinletmek istiyorum sizlere. Bakınız şöyle bir marş.

İşte Sinan Akçıl'ın da milli takımımız için hazırladığı marş bu şekildeydi. Beğendiniz mi? Sizler nasıl, ne düşünüyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Bizlere gönderin fikrinizi. Sonuçta bu marş hepimizin marşı olacak, değil mi?

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. Help-Dunja.com – Hilfe für Mitmenschen.
2: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk Oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
3: TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart. TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost. Von Pistoriusstraße 2A.
4: Catering artık çok kolay. Otel Am Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan. Siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 Euro'dan başlıyor. Hotel Am Charlottenplatz, Plochinger Straße 1, Esslingen.
5: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.

0: Daimlerstraße, 65, Stuttgart, Bad Cannstatter, Etiye Mangal.
1: RB Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis Dünya Mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. RB Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart, Göppingen.
2: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
4: Özyörem.
5: Özünde mutluluk var.
6: Tantaşçı, çok yetenekli, çok başarılı bir müzisyen. Çok da iyi bir müzisyendir. Çaldılar isimli şarkısı. Son zamanlarda çok beğenildi. Çünkü tarzı o kadar farklı ki. Böyle hep son zamanlarda hep böyle alıştığımız, alışa geldiğimiz melodilerin yanında. O kadar güzel parlamış ki. Şimdi Ramon'la olan çalışması Çaldılar. Sizlerle bir İspanyol esintisi gibi.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler, merhaba. Ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Dünya Kupası yaklaştıkça bizim Türkiye'mizin çok değerli sanatçıları milli takım marşları hazırlamışlar. Sağ olsun hepsi çalışıyorlar, çok çalışkan müzisyenler. Şimdi paylaşmaya başladılar. Yavaş yavaş artık bizler de tanışmış olduk yeni marş adaylarıyla diyelim. Şimdi bazı marşlar var. Öne çıkanlardan bir tanesi Sinan Akçıl. Sinan Akçıl biliyorsunuz Eurovision'da zamanında Düm Tek Tek isimli şarkısını o yapmıştı. Bestecilik konusunda çok başarılı bir sanatçımızdır Sinan Akçıl. O yüzden beklentimiz çok yüksek bu bestesinden. Türkler Geliyor isimli bir marş hazırladı kendisi. Sonra Semicenk bir tane hazırladı. Semicenk'in de Saldır Türkiye'm isimli bir marş. Bir de rap dünyasından iki isim. Mero ve Murda ikilisi bir araya geldi. Adımız Türkiye isimli bir marş hazırladılar. Şimdi Mero ve Murda'nınkini şöyle bir dinliyoruz. Onlar ne tarz yapmışlar?

0: Bu şekilde rap dünyasından bir iş geldi. Murda ve Mero, adımız Türkiye isimli az önce duyduğumuz bu marşı hazırladılar. Dünya Kupası'nda milli takımımız için. Bir dinleyicimiz yazmış. Demiş ki evet, hepsi kendince çok iyi hazırlıklar yapmış. Ama biz alışkınız 2002 yılına demiş. Vay vay, 2002 yılında ne vardı? Tarkan'ınki vardı değil mi? Bir dinleyicimiz demiş ki Offenbach'tan Faruk diyor ki kim ne yaparsa yapsın biz 2002 yılında Tarkan'dan devam edelim demiş. O da bir ayrı ama değil mi? Yani asla eskimeyen, bizim için o heyecanı sönmeyen bir melodi, bakınız.
1: Arar buluruz, izini bilirsin, zır deriz biz.
0: Şimdi oturduğumuz yerden kalkıp tezahürat dedesimiz geliyor. Nasıl yaptın bunu sen Tarkan? Sen bunu nasıl yaptın? Öyle bir yapmışsın ki yıllardır, yani neredeyse 30 yıla yakın kimse bunun üstüne çıkacak bir şey yapamadı. Sen ne yaptın? Nasıl bir suç işledin sen Tarkan? Muazzam bir marş gerçekten. Şimdi bu yeni marş üreten sanatçılarımıza da başarılar diliyoruz. Bakalım Dünya Kupası'nda en çok sevilen marş hangisi olacak?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Folgen des Iran-Kriegs drücken immer mehr auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Nachdem der Start ins Jahr stärker ausfiel als erwartet, rechnet die Bundesregierung im zweiten Quartal mit einem deutlichen Konjunkturdämpfer.
2: Steigende Preise, Lieferkettenprobleme und Unsicherheit belasten die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten. So steht's im aktuellen Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums. Alle Indikatoren, so heißt es weiter, deuten auf einen schweren Dämpfer der Konjunktur hin. Wie es genau weitergeht, hänge unter anderem davon ab, wie lange der Konflikt mit dem Iran noch dauert, wie lange die Handelswege und auch Produktionskapazitäten beeinträchtigt bleiben. Und selbst nach einer Entspannung dürften zum Beispiel die Energie- und Rohstoffpreise noch nicht so schnell wieder sinken. Aus Berlin, Thomas Thonfeld.
1: Russland und die Ukraine haben nach übereinstimmenden Angaben jeweils etwa 200 Kriegsgefangene ausgetauscht. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj auf der Plattform X mitteilte, sei es der erste Schritt eines größeren Austauschs von insgesamt 1000 Gefangenen auf jeder Seite.
3: Wir werden weiter um jeden kämpfen, der noch in Gefangenschaft ist, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj. Der Austausch von jeweils 1000 Kriegsgefangenen war Teil einer Vereinbarung über eine dreitägige Waffenruhe. Die hatte US-Präsident Trump vermittelt. Weil der An- und Abtransport von Soldaten schwierig ist, wurden auch schon frühere größere Austausche in mehrere Etappen aufgeteilt. Aus Moskau, Katharina Schröder.
1: Bundestagspräsidentin Julia Glöckner lässt die Regenbogenflagge an diesem Sonntag einen Tag lang über dem Reichstagsgebäude wehen. Hierfür gäbe es einen klaren parlamentarischen Anlass, anders als beim Berliner Christopher Street Day. Denn am 17. Mai 2002 habe der Bundestag die Rehabilitierung homosexueller Opfer der NS-Justiz beschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Zugleich sei der 17. Mai der internationale Tag gegen Homophobie. Unter ihrer Vorgängerin Bärbel Bass wehte die bunte Flagge auch während des CSD. Ob der tote Wal vor der dänischen Insel Anholt, der zuvor in der deutschen Ostsee gestrandete Buckelwal ist, ist weiter unklar. Man gehe zwar davon aus, dass es sich um einen Buckelwal handelt, so die dänische Umweltbehörde. Man habe aber keinen GPS-Sender gefunden. Dem Tier wurde eine Gewebeprobe entnommen. Sie soll nun nach Deutschland geschickt und dort untersucht werden.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poyi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Denizli Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik operasyonlar düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iki müdürlüğe ait 6 ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alınırken, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı. Denizli Merkez Efendi Belediyesi'ne yapılan operasyonda ise 13 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dava ertelendi. Mahkeme dosyanın Ankara'da görülen kongre davasıyla birleştirilmesi için talep gönderilmesine karar verdi. Dava 10 Temmuz'a ertelendi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması sonrası atanan Gürsel Tekin'in yer aldığı çağrı heyetinin ise görevine devam etmesine karar verildi. Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 200 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmanın yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarını kapsadığını açıkladı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar düzeyinde suç gelirinin aklandığı belirtildi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 23 kişi yakalandı. Soruşturmada bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldı, sahte belgelerle haksız kazanç sağlandı ve kamu zararına yol açıldığı iddia ediliyor. Değerli dinleyenler, Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan hortum büyük hasara yol açtı. Oyaca ve Kavşut köylerinde bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Olayda 5 kişi yaralandı. Çorum Valiliği, can kaybı yaşanmadığını ancak özellikle Oyaca köyünde hasarın çok büyük olduğunu duyurdu. Galatasaray Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu bu akşam taraftarıyla kutluyor. Kutlama Rams Park'ta yapılıyor. Kutlama gecesinde marşlar, müzik şovları ve ışık gösterileri yer alacak.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 8 derece ve güneşli, hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 9 derece arasında değişecek. Serin ve hafif yağmurlu bir gün. Hafif bir mont sizi rahat ettirir, yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Şimdi düşünün. İşe giderken, oraya buraya giderken ya da arkadaşınız ziyarete giderken otobüse biniyorsunuz. Bindiniz, oturuyorsunuz. Ne güzel. Tam böyle kulaklığınızı takacaksınız. Gerek kalmıyor. Neden? Çünkü şoför bir anda şarkı söylemeye başlıyor. Ay, hizmet gibi hizmet vallahi. İki katı bilet alırım vallahi. Bu çok uzaklarda değil, burada yaşanıyor arkadaşlar. Burada Almanya'da yaşayan bir otobüs şoförü var. Muhammed Sever isimli bir otobüs şoförü. Normal bir otobüs şoförü olarak başlamış ama şu an resmen şey olmuş. Sahne yıldızı gibi otobüs hattının yıldızı olmuş. Adam eskiden fabrikada çalışıyormuş. Sonra meslek değiştirip direksiyon başına geçmiş. Ama bir meslekle arasında daha kalmış. Yani sanatçılık, şarkıcılıkla şoförlük arasında kalmış herhalde. Anonslarını pilot gibi yapıyormuş arkadaşlar. Diyor ki, sayın yolcularımız, kırmızı ışık nedeniyle kısa bir mola veriyoruz. Böyle bir adam. Kırmızı ışıkta bazen durunca şarkı söylüyor. İşte öğrenciler biniyor ya otobüslere, onlarla şakalaşıyor falan böyle. Gençler de böyle selfie çektirmek için sıraya giriyormuş, artık fenomen olmuş adam, öyle düşünün. Onlarla işte fotoğraf çekiniyor. Yani otobüs şoförü influencer olmuş aslında. Adam da şöyle söyledi. İnsanlara saygı gösterince karşılığını alıyorsunuz diyor. Ne kadar önemli bir şey bakın. Bazen neşe de bir saygı parçası olabiliyor aslında, değil mi? Ya insanlar biraz bunu özledi sanki. Böyle suratını asan insanlar değil de enerji veren insan görünce biraz şaşırıyoruz. Halbuki o da bir saygıdır. Yani müşterine olan saygıdır. Böyle yüzün asık çalışıyorsun bütün gün, düşünsene. O da bir saygısızlık gibi. Evet, yorgun olabiliyoruz ama bakın, inanın bu yatırım gibi bir şey. Siz gülümseyerek çalıştığınızda karşı taraf da gülümsediği için size enerji vermiş oluyor. Bu otobüs şoföründen öğreneceğimiz çok şey var. Helal olsun Muhammed Sever. Helal olsun. Bizi ara, bize de şarkı söyle. Bir tur bize de söyle vallahi.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Sürücüler dikkat! Lidl'de şimdi full depo, full şarj, full tasarruf et. Lidl Plus ile kampanyaya katılan tüm Shell istasyonlarında daha uyguna yakıt al ve litresi 3 sent tasarruf et. Maksimum 70 litre veya Shell Recharge'da arabanı %25 daha uyguna şarj et. Daha fazla bilgi Lidl Plus uygulamasında. Lidl Lohnzig.
2: Bak Ali arıyor.
3: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
4: İyi bayramlar.
2: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
5: Bir sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
6: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
7: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk. Şimdi en yakın marketinizde.
8: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç. Bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al. Bayramı sevdiklerinle karşıla.
9: Catering artık çok kolay. Otelam Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan. Siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 Euro'dan başlıyor. Otelam Charlottenplatz, Plochingerstrasse 1, Esslingen.
10: Arabanızın muayenesinin vakti mi geldi? Arabanızın ana muayenesinin adı artık Dekra Stuttgart. Dekra Stuttgart'ta ister randevulu ister randevusuz kısa sürede muayenenizi yeniliyoruz. Kaza mı yaptınız? Hasar tespiti için de doğru adresiniz Dekra Stuttgart. Dekra, Stuttgart ve çevresinde 12 yerde. Bilgi için dekra.de/stuttgartinfos.
11: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
12: Neriman, seni Yeşilçam'da bekleyeceğim.
13: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o Yeşilçam ruhu, Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu'nda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu açıldı. Martinstraße 11 Esslingen.

0: 1973'te.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
4: Özyörem.

Değerli dinleyenler, bugün mikrofonumuzda ışıltılı sahnelerin ardındaki karanlık dosyaları açıyoruz. Konumuz Eurovision ama bildiğiniz 12 puan esprilerinden değil, New York Times'ın manşetlerine taşıyan o dev analizden bahsedeceğiz. Aslında her şey şu soruyla başlıyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kapı dışı edilirken İsrail neden hala o sahnede? Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yayın kuruluşlarının New York Times'ın son incelemesi yarışmanın siyaset üstü imajına adeta bir balyoz indiriyor. Habere göre İsrail hükümeti bozulan imajını parlatmak için Eurovision'a 1 milyon dolardan fazla bütçe ayırmış. Peki bu paralar nereye gitti? Belki inanamayacaksınız ama veriler gösteriyor ki büyük ülkelerde sadece birkaç yüz kişi 20'şer kez oy kullanarak oylamayı domine edebiliyor. Yani izlediğimiz o halk oylaması bazen sadece iyi finanse edilmiş bir reklam kampanyasından ibaret kalabiliyor. Tabii bir de madalyonun ekonomik yüzü var. Ana sponsor Moroccan Oil. Markanın İsrail kökenli olması Avrupa Yayın Birliği'nin elini kolunu bağlıyor mu? Analistlerin yorumu çok sert. İsrail'i atmak, en büyük gelir kapısını kapatmak ve devasa bir tazminat riskini göze almak demek. Yani Rusya'nın ihracı siyasi bir kararken İsrail'in kalışı finansal bir zorunluluk gibi görünüyor. From Mozart to JJ, from classical to pop, from mountains to main stages. In 2026, Almanya cephesinde ise durum daha da karışık. Alman medyası neden Rusya atıldı da İsrail kalıyor sorusuyla sarsılırken bir yandan da kendi müzik krizini tartışıyor. 2026 temsilcisi Zara Engels'in Fire şarkısı daha şimdiden yaratıcılıktan uzak ve taklit olduğu gerekçesiyle yerden yere vuruluyor.

0: Sonuç olarak sevgili dinleyenler, Eurovision artık bir şarkı yarışmasından çok hükümetlerin profesyonel ekiplerle çarpıştığı bir yumuşak güç savaş alanı. Bakalım Eurovision komitesi bu çifte standart eleştirilerinin altından kalkabilecek mi? Şimdi sizi bu tartışmaların odağındaki o atmosferle baş başa bırakıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız Eurovision finalinde İsrail tartışması videosuna mutlaka göz atın. Olay yerindeki tansiyonu hissedeceksiniz. Şimdilik kulaklarınız bizde kalsın. Müzikle ve gerçekle kalın. Mikrofonda ben Ferhat Koyu.
1: A voice that captivated Europe and crowned us champions.
2: Metropol FM özel dosya.

0: Derya Ulu Hani isimli şarkısını söyledi biraz sonra. Kendi şehrimize ait, yaşadığımız şehre ait haberlerimizi dinleyeceğiz. Şehrimizde ne olup bitiyor biraz sonra sizlerle.
1: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
2: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
3: Baden-Württemberg de bugün birçok kentte perakende ve kargo satış sektöründe tam gün uyarı grevleri düzenleniyor. Birçok mağaza kapılarını kapatıyor. Verdi Sendikası Stuttgart, Heilbronn, Schwäbisch Hall ve çevresinin yanı sıra Reutlingen, Tübingen, Göppingen ve Essingen'de çalışanlara iş bırakma çağrısı yaptı. Grevden etkilenen şirketler arasında Kaufland, H&M, IKEA, OB, Primark ve Zara da bulunuyor. Verdi ücretlere 300 euro, çıraklık maaşlarına ise 150 euro zam yapılmasını talep ediyor. Sendika toplu sözleşmenin 12 ay geçerli kalmasını istiyor. Ve Bundesliga'da sezonun son haftasına girilirken heyecan dorukta. VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim, SC Freiburg ve RFC Heidenheim için hafta sonu oynanacak maçlar büyük önem taşıyor. VfB Stuttgart ve Hoffenheim Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele ediyor. İki takım da sezonu üst sıralarda tamamlayarak Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına katılma hedefinde. SC Freiburg ise Avrupa kupalarına katılma hakkı veren sıralamadaki yerini korumaya çalışıyor. Avrupa Birliği'ne düzensiz girişlerde bu yıl ciddi düşüş yaşandı. Frontex verilerine göre Ocak ile Nisan döneminde düzensiz sınır geçişleri geçen yıla göre %40 azaldı. Bu yıl yaklaşık 29 bin kişi Avrupa Birliği'ne düzensiz yollarla giriş yaparken ana güzergahlar Orta ve Doğu Akdeniz olmaya devam ediyor. Ancak Akdeniz'de can kayıpları da sürüyor. Bu yıl 1200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Almanya'da Birlik Partileri CDU-CSU ile Sosyal Demokrat Parti SPD yaz tatili öncesinde kapsamlı bir reform paketi hazırlamayı planlıyor. Hükümet koalisyonunun hazırlayacağı reform paketinde vergi, iş piyasası, emeklilik ve bürokrasinin azaltılması başlıkları yer alıyor. Akşam saatlerinde yapılan koalisyon komitesi toplantısında reform sürecine ilişkin bir çalışma yöntemi ve takvim üzerinde anlaşmaya varıldı. Sürece işveren temsilcileri ve sendikaların da dahil edilmesi planlanıyor. Almanya'da Bakanlar Kurulu ısıtma yasası reformunu onayladı. Yeni düzenlemeye göre gaz ve mazotlu ısıtma sistemleri kullanılmaya devam edebilecek. Ancak 2029 yılından itibaren bu sistemlerde biyolojik yakıt payı zorunlu olacak. Federal İmar Bakanı Verena Hubert, reformun ev sahiplerine planlama güvenliği sağlayacağını, kiracıları ise yüksek enerji maliyetlerinden koruyacağını söyledi. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: eşiniz, partneriniz size kahvaltı hazırlamasa gücünüze gider mi? Ya da siz ona sıklıkla kahvaltı hazırlıyor musunuz? Şimdi enteresan bir karar vermiş bir mahkeme. Bir boşanma davasında kahvaltı yapmamayı gerekçe olarak görmüş, çifti boşamış mahkeme. Türkiye'de gerçekleşiyor bu. Yani eşi yıllarca kendisine kahvaltı hazırlamış bir beyefendinin, sonra hazırlamamaya başlayınca da gitmiş mahkemeye şikayet etmiş ya. Mahkeme de şey olarak düşünmüş, demiş ya ilgisizlik var, sevgisizlik var, psikolojik şiddettir bu deyip haklı görmüş ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben de mahkemeyi şikayet etmek istiyorum. Mahkemeyi mahkemeye verebiliyor muyuz arkadaşlar? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Eşin sana kahvaltı yapmıyor. Yıllarca yapmış, kahvaltı hazırlamış. Bir yerden sonra demiş ki aman canım kocaman adam, gitsin kendi kahvaltısını kendi yapsın demiş. Bırakmış, sen de gittin onu dava ettin ya. Umuyorum şakadır falan. Ne bileyim, 1 Mayıs tarihinde yaşanmıştır belki bu olay diye umuyorum. Şimdi şu kısmını anlayabilirim. Evet, herkes sevdiceğinin elinden yemek yemeyi çok sever. İsteriz ki ay biz de yemek yapsın, biz de yiyelim falan, çok hoşumuza gider. Ama bu bir ya boşanma sebebi mi bu, gözünü seveyim? Biz bu boyuta mı taşıdık bunu, ne ara yaptık bunu? Sizin başınıza gelse siz nasıl bir tepki verirdiniz? Ben çok merak ediyorum ne düşündüğünüzü. Merakla bekliyorum mesajlarınızı. WhatsApp'tan gönderin gelsin.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
3: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. Hep-Dünya.com.
4: TÜV Rheinland-FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart. TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland-FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost. Von Pistoriusstraße 2A.
5: RB Lindo Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis Dünya Mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, sert ve kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. RB Lindo Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
6: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.

0: Daimlerstraße 65, Stuttgart, Bad Cannstatt'ta. Etiye Mangal.
1: İncecik açılmış hamuru, helal kıymalı ve patatesli seçenekleri, adı aklınızda, tadı damağınızda kalan Has Kayseri mantısı tüm seçkin marketlerde. Has Kayseri mantı, mantının geleneksel gerçek tadı.
2: Catering artık çok kolay. Otelam Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan, siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Otelam Charlottenplatz, Plochingerstrasse 1, Esslingen.
3: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç. Bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.90

0: Ile konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuğ.

0: Stuttgart Etkinlikleri.
1: Hallo Stuttgart, hier ist Metropol FM, ich bin Seda. Jetzt kommen die Veranstaltungstipps. Let's go! Ein Live-Konzert von Echo Fresh steht bei den Türkültürgünleri auf dem Programm. Im Zeichen des 19. Mai-Gedankens, also des Gedenkens an Atatürk sowie des Jugend- und Sportfestes, yani 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı, treffen hier Musik, Kultur und Gemeinschaft aufeinander. Ein besonderer Programmpunkt für die türkische Community und alle Fans deutsch-türkischer Popkultur. Los geht's am Sonntag, den 17. Mai auf dem Schlossplatz. Weiter geht's mit einer Tattoo-Show. Die internationale Tattoo-Show Stuttgart bringt internationale Artists, kreative Designs und echte Live-Kunst zusammen und gibt spannende Einblicke in eine Szene zwischen Handwerk, Kunst und Lifestyle. Los geht's am Wochenende, am Samstag, den 16. Mai ab 11 Uhr in der Phoenixhalle im Römerkastell. Und wer sich für Geschichte, Identität und kulturelle Vielfalt interessiert, findet mit Muslimisches Leben in Stuttgart eine Ausstellung mit persönlichen Geschichten, Porträts und spannenden Einblicken von der ersten Gastarbeitergeneration bis heute. Zu erleben noch bis Donnerstag, den 21. Mai, zu den Rathausöffnungszeiten im dritten Obergeschoss des Rathauses. Weitere Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite metropolfm.de.
0: Metropol FM Stuttgart Etkinliklerini dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin, etkinlikleri kaçırmayın. Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Türkiye'de bir mahkeme boşanma davasında inanılmaz bir karar vermiş arkadaşlar. Eşine artık kahvaltı hazırlamıyor diye boşanma davası açmış bir beyefendi. Mahkemede kabul etmiş. Demiş ki evet doğru. Bu ilgisizliktir, psikolojik şiddettir deyip. Ay gülesim geldi. Peki böyle bir şey sizin başınıza gelse ne yapardınız demiştim. Yani yıllarca eşiniz size kahvaltı hazırlıyor. Bir anda diyor ki ya bu da aklı başında kocaman insan. Kendi kahvaltısını hazırlar diyor. Bırakıyor ya da kendi işi gücüne odaklanıyor. Sonra hop onu mahkemeye veriyorsunuz. Bir dinleyicimiz çok güzel bir söz söylemiş. Şöyle bir şey söylemiş. Alışmış kudurmuştan beterdir. Mükemmel bir özet oldu. Bir dinleyicimiz diyor ki bu kişiler kocalarını alıştıranlar oluyor genelde. Baştan alıştırmamak lazım hep diyorum. İşte o zaman aklına gelmez şikayetçi olarak. Evet o da doğru ama alıştırmak istemiyoruz da. Ya biz de sevdiğimize yemek hazırlamayalım mı yani? Hemen alışıyorlar mı? Kaç günde alışıyorlar mesela? Bunları taktikler varsa söyleyin. Duralım mesela 3'ten sonra alışıyorlarsa 3'üncüde bir düşündürelim mesela. Alıştıra. Yani bir dinleyicimiz diyor ki mükemmel bir karar. Beyefendi tebrik ediyorum demiş. Berlin'den Emre. Bak Emre kaşınıyor ne. Vallahi ben yazdığın mesajı şöyle okudum. Ben kaşınıyorum.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Folgen des Iran-Kriegs drücken immer mehr auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Nachdem der Start ins Jahr stärker ausfiel als erwartet, rechnet die Bundesregierung im zweiten Quartal mit einem deutlichen Konjunkturdämpfer.
2: Steigende Preise, Lieferkettenprobleme und Unsicherheit belasten die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten. So steht's im aktuellen Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums. Alle Indikatoren, so heißt es weiter, deuten auf einen schweren Dämpfer der Konjunktur hin. Wie es genau weitergeht, hänge unter anderem davon ab, wie lange der Konflikt mit dem Iran noch dauert, wie lange die Handelswege und auch Produktionskapazitäten beeinträchtigt bleiben. Und selbst nach einer Entspannung dürften zum Beispiel die Energie- und Rohstoffpreise noch nicht so schnell wieder sinken. Aus Berlin, Thomas Thonfeld.
1: Russland und die Ukraine haben nach übereinstimmenden Angaben jeweils etwa 200 Kriegsgefangene ausgetauscht. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj auf der Plattform X mitteilte, sei es der erste Schritt eines größeren Austauschs von insgesamt 1000 Gefangenen auf jeder Seite.
3: Wir werden weiter um jeden kämpfen, der noch in Gefangenschaft ist, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj. Der Austausch von jeweils 1000 Kriegsgefangenen war Teil einer Vereinbarung über eine dreitägige Waffenruhe. Die hatte US-Präsident Trump vermittelt. Weil der An- und Abtransport von Soldaten schwierig ist, wurden auch schon frühere größere Austausche in mehrere Etappen aufgeteilt. Aus Moskau, Katharina Schröder.
1: Bundestagspräsidentin Julia Glöckner lässt die Regenbogenflagge an diesem Sonntag einen Tag lang über dem Reichstagsgebäude wehen. Hierfür gäbe es einen klaren parlamentarischen Anlass, anders als beim Berliner Christopher Street Day. Denn am 17. Mai 2002 habe der Bundestag die Rehabilitierung homosexueller Opfer der NS-Justiz beschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Zugleich sei der 17. Mai der internationale Tag gegen Homophobie. Unter ihrer Vorgängerin Bärbel Bass wehte die bunte Flagge auch während des CSD. Ob der tote Wal vor der dänischen Insel Anholt, der zuvor in der deutschen Ostsee gestrandete Buckelwal ist, ist weiter unklar. Man gehe zwar davon aus, dass es sich um einen Buckelwal handelt, so die dänische Umweltbehörde. Man habe aber keinen GPS-Sender gefunden. Dem Tier wurde eine Gewebeprobe entnommen. Sie soll nun nach Deutschland geschickt und dort untersucht werden.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poyi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Denizli Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik operasyonlar düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iki müdürlüğe ait 6 ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alınırken, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı. Denizli Merkez Efendi Belediyesi'ne yapılan operasyonda ise 13 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dava ertelendi. Mahkeme dosyanın Ankara'da görülen kongre davasıyla birleştirilmesi için talep gönderilmesine karar verdi. Dava 10 Temmuz'a ertelendi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması sonrası atanan Gürsel Tekin'in yer aldığı çağrı heyetinin ise görevine devam etmesine karar verildi. Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 200 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmanın yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarını kapsadığını açıkladı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar düzeyinde suç gelirinin aklandığı belirtildi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 23 kişi yakalandı. Soruşturmada bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldı, sahte belgelerle haksız kazanç sağlandı ve kamu zararına yol açıldığı iddia ediliyor. Değerli dinleyenler, Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan hortum büyük hasara yol açtı. Oyaca ve Kavşut köylerinde bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Olayda 5 kişi yaralandı. Çorum Valiliği, can kaybı yaşanmadığını ancak özellikle Oyaca köyünde hasarın çok büyük olduğunu duyurdu. Galatasaray Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu bu akşam taraftarıyla kutluyor. Kutlama Rams Park'ta yapılıyor. Kutlama gecesinde marşlar, müzik şovları ve ışık gösterileri yer alacak.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 8 derece ve güneşli, hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 9 derece arasında değişecek. Serin ve hafif yağmurlu bir gün. Hafif bir mont sizi rahat ettirir, yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 125 euro 55 sent. Çeyrek altın ise 219 euro 71 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 94 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Sürücüler dikkat! Lidl'de şimdi full depo, full şarj, full tasarruf et. Lidl Plus ile kampanyaya katılan tüm Shell istasyonlarında daha uyguna yakıt al ve litresi 3 sent tasarruf et. Maksimum 70 litre veya Shell Recharge'da arabanı %25 daha uyguna şarj et. Daha fazla bilgi Lidl Plus uygulamasında. Lidl lohnt sich.
2: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
3: Neriman, seni yeşil çamda bekleyeceğim.
4: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o yeşil çam ruhu, yeşil çam pastane ve kahvaltı salonunda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşil çam pastane ve kahvaltı salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.
5: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. Sun Express hava yollarıyla Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
6: Arabanızın muayenesinin vakti mi geldi? Arabanızın ana muayenesinin adı artık Dekra Stuttgart. Dekra Stuttgart'ta ister randevulu ister randevusuz kısa sürede muayenenizi yeniliyoruz. Kaza mı yaptınız? Hasar tespiti için de doğru adresiniz Dekra Stuttgart. Dekra, Stuttgart ve çevresinde 12 yerde. Bilgi için dekra.de/stuttgartinfos.
7: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayin Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
8: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Batkanstadt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
9: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Buray ve Teoman Kupa Kızı Sinek Valesi isimli şarkıyı söylediler. Sevdiceğiniz size kahvaltı yaptığında hoşunuza gidiyor mu? Bir gün ansızın kahvaltı yapmayı bırakırsa, size kahvaltı hazırlamayı bırakırsa ne tepki verirsiniz diye sormuştum. Bir dinleyicimiz muhteşem bir cümleyle özetlemiş bu durumu. Alışmış kudurmuştan beterdir diye. Bir dinleyicimiz ses kaydı göndermiş, diyor ki...
1: Ya böyle bir espri olur mu ya? Böyle bir espri olur mu? Peki o hanımefendi de o zaman deseydi... Hakim Bey, ben devamlı böyle bir serpme kahvaltısı hazırlıyorum. Bir serpme kahvaltısı hazırlıyorum. Ama yemiyor. Yemiyor diye ben de artık bıktım. Yani nasıl bıktım? Bu kadar çöp atılmaz ki ya.
0: Evet, değil mi, mantıklı?
1: O yüzden artık yapmıyorum.
0: Artık yapmıyorum. Çok mantıklı. Ben hak verdim şu anda size. Bir esra mahkemesi olarak ben sizi haklı görüyorum. Şimdi hemen hatırlayalım, mahkeme dedik kafası karışanlar için. Türkiye'de bir beyefendi eşi artık ona kahvaltı hazırlamıyor diye onu mahkemeye vermiş. Mahkemede beyefendiyi haklı bulmuş. Evet yahu, bu ilgisizliktir, bu psikolojik şiddettir diyerek haklı bulmuş ve boşanmışlar. Yani boşanmalarına izin vermiş mahkeme diyebiliriz. Onun üzerine söyledi. Evet, kendini aklamak, kendini savunmak isteyen varsa bin bir türlü söylenecek şey var zaten. Ama sorun en başta. Sana kahvaltı yapmayacak, kahvaltı hazırlamayacak artık diye boşanma davası açıp mahkemeye verirsen zaten bir daha şeytan görsün yüzünü yahu.
2: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
3: Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
4: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
5: Baden-Württemberg'de bugün birçok kentte perakende ve kargo satış sektöründe tam gün uyarı grevleri düzenleniyor. Birçok mağaza kapılarını kapatıyor. Verdi Sendikası Stuttgart, Heilbronn, Schwäbisch Hall ve çevresinin yanı sıra Reutlingen, Tübingen, Göppingen ve Essingen'de çalışanlara iş bırakma çağrısı yaptı. Grevden etkilenen şirketler arasında Kaufland, H&M, IKEA, OB, Primark ve Zara da bulunuyor. Verdi ücretlere 300 euro, çıraklık maaşlarına ise 150 euro zam yapılmasını talep ediyor. Sendika toplu sözleşmenin 12 ay geçerli kalmasını istiyor. Ve Bundesliga'da sezonun son haftasına girilirken heyecan dorukta. VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim, SC Freiburg ve RSFC Heidenheim için hafta sonu oynanacak maçlar büyük önem taşıyor. VfB Stuttgart ve Hoffenheim Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele ediyor. İki takım da sezonu üst sıralarda tamamlayarak Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına katılma hedefinde. SC Freiburg ise Avrupa kupalarına katılma hakkı veren sıralamadaki yerini korumaya çalışıyor. Avrupa Birliği'ne düzensiz girişlerde bu yıl ciddi düşüş yaşandı. Frontex verilerine göre Ocak ile Nisan döneminde düzensiz sınır geçişleri geçen yıla göre %40 azaldı. Bu yıl yaklaşık 29 bin kişi Avrupa Birliği'ne düzensiz yollarla giriş yaparken ana güzergahlar Orta ve Doğu Akdeniz olmaya devam ediyor. Ancak Akdeniz'de can kayıpları da sürüyor. Bu yıl 1200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Almanya'da Birlik Partileri CDU-CSU ile Sosyal Demokrat Parti SPD yaz tatili öncesinde kapsamlı bir reform paketi hazırlamayı planlıyor. Hükümet koalisyonunun hazırlayacağı reform paketinde vergi, iş piyasası, emeklilik ve bürokrasinin azaltılması başlıkları yer alıyor. Akşam saatlerinde yapılan koalisyon komitesi toplantısında reform sürecine ilişkin bir çalışma yöntemi ve takvim üzerinde anlaşmaya varıldı. Sürece işveren temsilcileri ve sendikaların da dahil edilmesi planlanıyor. Almanya'da Bakanlar Kurulu ısıtma yasası reformunu onayladı. Yeni düzenlemeye göre gaz ve mazotlu ısıtma sistemleri kullanılmaya devam edebilecek. Ancak 2029 yılından itibaren bu sistemlerde biyolojik yakıt payı zorunlu olacak. Federal İmar Bakanı Verena Hubert, reformun ev sahiplerine planlama güvenliği sağlayacağını, kiracıları ise yüksek enerji maliyetlerinden koruyacağını söyledi. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
4: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Mehmet Erdem'le devam ediyoruz. Mehmet Erdem'in bu çıkış yaptığı şarkılardan biri, en başarılı şarkılarından bir tanesi Hakim Bey şarkısı. Bu Mehmet Erdem'i Mehmet Erdem yapan o ses tonu, o puslu sesi burada da kendini gösteriyor. Muhteşem bir şarkıya sizi, kendinizi teslim etmeye bırakıyorum.

0: İşte Ege Türk. Ege Türk. Şimdi en yakın marketinizde.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç. Bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al. Bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Catering artık çok kolay. Otelam Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan. Siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 Euro'dan başlıyor. Otelam Charlottenplatz. Plochingerstraße 1, Esslingen.
3: TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart, TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost von Pistoriusstraße 2a.
4: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food, Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
5: Erbelin Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erbelin Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart Göppingen.
6: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold. Nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anı unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.

0: Metropol FM Oksijen kanalını aç. Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Bugün bir baktım kimse çalışmıyor. Bugün Brückentage yapmış herkes. Köprü gibi kullanmışlar. Tabii dün tatildi. Yarın da hafta sonu. Herkes demiş ki ben cuma günü niye çalışayım? Zaten bazı yerlerde cuma günleri öğlene kadar çalışıyorlar. Öğlenden sonra kimse çalışmıyor. O yüzden demişler ki bugün izin alalım canım. 4 gün tatil mis gibi. Kimsecikler yok ortada arkadaşlar. Ama bir taraftan da bizim dinleyicilerimizden iş aşkıyla yanıp tutuşan, çalışmadan duramayan kişiler var. Hafta sonu bile çalışanlar, cumartesi günü çalışanlar, pazar bile çalışan var bizim dinleyicilerimizden. O yüzden sizlere saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum çalıştığınız için. Neden? Çünkü beni yalnız bırakmıyorsunuz. Şimdi size çok yeni çıkmış bir şarkı çalacağım şimdi. Bugün tatile gidip kaçmış olanlar kaçıracak bunu. Bizler hemen tazecik dinleyeceğiz bu şarkıyı. Buray, çok sevdiğimiz Buray yepyeni bir şarkı yorumladı diyebilirim. Şarkıyı zaten tanıyacaksınız. Seni Her Gördüğümde isimli bir şarkı. Buyurunuz şimdi sizlerle.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Folgen des Iran-Kriegs drücken immer mehr auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Nachdem der Start ins Jahr stärker ausfiel als erwartet, rechnet die Bundesregierung im zweiten Quartal mit einem deutlichen Konjunkturdämpfer.
2: Steigende Preise, Lieferkettenprobleme und Unsicherheit belasten die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten. So steht's im aktuellen Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums. Alle Indikatoren, so heißt es weiter, deuten auf einen schweren Dämpfer der Konjunktur hin. Wie es genau weitergeht, hänge unter anderem davon ab, wie lange der Konflikt mit dem Iran noch dauert, wie lange die Handelswege und auch Produktionskapazitäten beeinträchtigt bleiben. Und selbst nach einer Entspannung dürften zum Beispiel die Energie- und Rohstoffpreise noch nicht so schnell wieder sinken. Aus Berlin, Thomas Thonfeld.
1: Russland und die Ukraine haben nach übereinstimmenden Angaben jeweils etwa 200 Kriegsgefangene ausgetauscht. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj auf der Plattform X mitteilte, sei es der erste Schritt eines größeren Austauschs von insgesamt 1000 Gefangenen auf jeder Seite.
3: Wir werden weiter um jeden kämpfen, der noch in Gefangenschaft ist, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj. Der Austausch von jeweils 1000 Kriegsgefangenen war Teil einer Vereinbarung über eine dreitägige Waffenruhe. Die hatte US-Präsident Trump vermittelt. Weil der An- und Abtransport von Soldaten schwierig ist, wurden auch schon frühere größere Austausche in mehrere Etappen aufgeteilt. Aus Moskau, Katharina Schröder.
1: Bundestagspräsidentin Julia Glöckner lässt die Regenbogenflagge an diesem Sonntag einen Tag lang über dem Reichstagsgebäude wehen. Hierfür gäbe es einen klaren parlamentarischen Anlass, anders als beim Berliner Christopher Street Day. Denn am 17. Mai 2002 habe der Bundestag die Rehabilitierung homosexueller Opfer der NS-Justiz beschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Zugleich sei der 17. Mai der internationale Tag gegen Homophobie. Unter ihrer Vorgängerin Bärbel Bass wehte die bunte Flagge auch während des CSD. Ob der tote Wal vor der dänischen Insel Anholt, der zuvor in der deutschen Ostsee gestrandete Buckelwal ist, ist weiter unklar. Man gehe zwar davon aus, dass es sich um einen Buckelwal handelt, so die dänische Umweltbehörde. Man habe aber keinen GPS-Sender gefunden. Dem Tier wurde eine Gewebeprobe entnommen. Sie soll nun nach Deutschland geschickt und dort untersucht werden.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poyi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Denizli Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik operasyonlar düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iki müdürlüğe ait 6 ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alınırken, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı. Denizli Merkez Efendi Belediyesi'ne yapılan operasyonda ise 13 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dava ertelendi. Mahkeme dosyanın Ankara'da görülen kongre davasıyla birleştirilmesi için talep gönderilmesine karar verdi. Dava 10 Temmuz'a ertelendi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması sonrası atanan Gürsel Tekin'in yer aldığı çağrı heyetinin ise görevine devam etmesine karar verildi. Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 200 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmanın yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarını kapsadığını açıkladı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar düzeyinde suç gelirinin aklandığı belirtildi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 23 kişi yakalandı. Soruşturmada bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldı, sahte belgelerle haksız kazanç sağlandı ve kamu zararına yol açıldığı iddia ediliyor. Değerli dinleyenler, Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan hortum büyük hasara yol açtı. Oyaca ve Kavşut köylerinde bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Olayda 5 kişi yaralandı. Çorum Valiliği, can kaybı yaşanmadığını ancak özellikle Oyaca köyünde hasarın çok büyük olduğunu duyurdu. Galatasaray Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu bu akşam taraftarıyla kutluyor. Kutlama Rams Park'ta yapılıyor. Kutlama gecesinde marşlar, müzik şovları ve ışık gösterileri yer alacak.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 8 derece ve güneşli, hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 9 derece arasında değişecek. Serin ve hafif yağmurlu bir gün. Hafif bir mont sizi rahat ettirir, yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM Özel Dosya.
6: AfD ve Almanya Türklerinin geleceği. Bizler bu toplumun parçası mıyız? Bugün Almanya'daki göç tartışmaları nedeniyle birçok Türk, tıpkı birçok Alman gibi rahatsız ve endişeli hissediyor. 2015 yılında Almanya'da hoş geldin kültürü kutlanırken, Almanya'da yaşayan pek çok Türk, bunun ileride yalnızca mülteciler için değil, tüm göçmenler için de olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünüyordu. Almanya Türkleri, 2015'teki büyük göç dalgasının ülkede ırkçılığı artırabileceğini birçok Almandan daha önce öngörmüştü. Bugünse tam da bu tabloyla karşı karşıyayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Alman iç istihbaratı tarafından bazı eyaletlerde aşırı sağcı olarak sınıflandırılan bir parti, anketlerde birinci sıraya kadar yükseldi. Daha da dikkat çekici olansa, Rusların, Polonyalıların ve azımsanmayacak sayıda Almanya Türkünün de AfD'ye destek vermesi. Üstelik partinin önde gelen bazı isimleri, Türklere ve özellikle Müslümanlara karşı açıkça sert söylemler kullanmasına rağmen. Hatta remigrasyon adı altında Alman vatandaşı olunsa bile göçmen kökenli insanların Almanya dışına gönderilmesini savunan fikirler dile getiriliyor. Bunun en bilinen örneklerinden biri Thüringen AfD Başkanı Björn Höcke. Höcke, AfD içindeki en etkili aşırı sağcı isimlerden biri olarak görülüyor. Alman iç istihbaratı onu resmi olarak aşırı sağcı olarak sınıflandırıyor. Ayrıca mahkemeler, siyasi görüşleri nedeniyle Höcke için faşist ifadesinin kullanılabileceğine karar verdi.
7: Ja, die Nazis haben sich gewaschen. Ich werde nicht aufhören, mich zu waschen, weil sich die Nazis gewaschen haben. Ja, die Nazis haben sich für Naturschutz eingesetzt. Als Patriot setze ich mich selbstverständlich auch für Naturschutz ein und werde davon auch nicht ablassen. Und die Nazis haben Deutsch gesprochen. Und ich werde nicht aufhören, Deutsch zu sprechen, nur weil die Nazis Deutsch gesprochen haben.
6: Thüringen AfD Başkanı Björn Höcke'ye göre gerçek Alman kimliği büyük ölçüde etnik kökene dayanıyor. Bu anlayışta göçmen kökenli insanlar Alman vatandaşı olsalar bile tam anlamıyla Almanya'ya ait görülmüyor. Höcke, özellikle İslam ülkelerinden gelen göçü büyük bir hata olarak değerlendiriyor ve sık sık remigrasyon yani geri gönderme kavramını kullanıyor. Bunun anlamı oldukça açık. Göçmen kökenli insanların Almanya'dan ayrılması ya da en azından daha sınırlı haklara sahip olması gerektiği savunuluyor. Hatta bazı durumlarda Alman vatandaşlığı bile yeterli görülmüyor. Bu nedenle AfD'nin ve özellikle Thüringen'de Björn Höcke çizgisinin etkili olduğu bir siyasi yapının Alman hükümetinde söz sahibi olması Almanya'daki Türk kökenliler açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Siyaset uzmanlarına göre AfD'nin içinde yer aldığı bir hükümette yabancılara yönelik baskıların artması ve bunun hayatın birçok alanında hissedilmesi mümkün olabilir. Ayrıca toplumdaki yabancı düşmanlığı eşiğinin düşebileceği, ayrımcı söylem ve davranışların daha açık ve yaygın hale gelebileceği ifade ediliyor. Peki buna rağmen neden bazı Türkler AfD'ye sempatiyle yaklaşıyor ve destek veriyor? Bunun en önemli nedenlerinden biri, 65 yıldır Almanya'da yaşayan birçok Türk'ün yaşadıkları semtlerde son yıllarda meydana gelen hızlı değişimden rahatsız olması. Özellikle mülteci akınından sonra bazı bölgelerde güvenlik, sosyal düzen ve yaşam kalitesi konusunda yaşanan sorunlar Türk toplumunun bir kısmında ciddi rahatsızlık yarattı. Ayrıca birçok Türk, Almanya'da artan ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının nedenlerinden birinin de kontrolsüz göç politikaları olduğunu düşünüyor. Aslında 2015 yılındaki büyük mülteci akını başladığında, Türklerin önemli bir kısmının dile getirdiği endişeler de buydu. özellikle mültecilerin, Türklerin yoğun yaşadığı semtlerde daha görünür hale gelmesi ve bu bölgelerde alışılmış sosyal hayatın hızlı şekilde değişmesi, bazı insanlarda eski düzen kayboluyor hissi oluşturdu. Bu nedenle bazı Türkler, çözümün mültecilerin geri gönderilmesinde olduğunu düşünüyor ve bunu gerçekleştirebilecek partinin AfD olduğuna inanıyor. Ancak Nasrettin Hoca misali, AfD'de çözüm arayan bazı Türkler aslında oturdukları dalı kesiyor olabilir mi? Mültecilere duyulan tepki nedeniyle AfD'yi desteklemek gerçekten doğru bir tercih mi? Çünkü AfD'nin savunduğu temel anlayışın merkezinde güçlü bir asimilasyon fikri bulunuyor. Bu anlayış, Alman toplumuna tamamen uyum sağlamayı, yani dilinden kültürel kimliğine, yaşam tarzından dini görünürlüğüne kadar birçok özelliğini geri plana itmeyi bekliyor. Birçok uzmana göre mesele yalnızca uyum değil. Çünkü aşırı sağcı düşüncede belirleyici unsur çoğu zaman kültürel uyumdan çok etnik köken olabiliyor. Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın da dikkat çektiği gibi AfD içinde etkili olan bazı kesimler aşırı milliyetçi ve etnik temelli bir dünya görüşüne sahip. Bu nedenle AfD'ye sempati duyan bazı Türklerin, mülteciler nedeniyle yaşanan değişimden kaynaklanan rahatsızlık ve endişelerinden dolayı yönlerini AfD'ye çevirmeleri uzun vadede kendi geleceklerini ve çocuklarının geleceğini riske atıyor olabilir. AfD'yi destekleyen Almanya Türklerinin kendilerine şu soruyu sorması gerekiyor. Tam anlamıyla asimile olmadıkları sürece bir gün kendilerinin ve çocuklarının da dışlanan bir topluluğun parçası haline gelebileceğinin farkındalar mı? Metropol FM Haber Merkezi.
8: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 125 euro 55 sent. Çeyrek altın ise 219 euro 71 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 94 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Sürücüler dikkat! Lidl'de şimdi full depo, full şarj, full tasarruf et. Lidl Plus ile kampanyaya katılan tüm Shell istasyonlarında daha uyguna yakıt al ve litresi 3 sent tasarruf et. Maksimum 70 litre veya Shell Recharge'da arabanı %25 daha uyguna şarj et. Daha fazla bilgi Lidl Plus uygulamasında. Lidl lohnt sich.
3: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
4: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.
5: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayin Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
6: Anne, midemiz açlıktan konser veriyor.
7: Nereye gidelim çocuklar?
6: Tabii ki Grand Palais.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: Metropol FM'de.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.
3: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Almanya'da pratik yemek, fast food deyince, şipşak yemek deyince akıllara ne geliyor? Döner geliyor değil mi? Şimdi dönerin tahtına göz diken yeni biri varmış arkadaşlar. Bak bak bak. Ne biliyor musunuz? Taco Bell. Amerikan fast food devi Taco Bell. Almanya'ya geri bir dönüş yapacakmış. Taco, burrito, İşte böyle bol soslu Meksika işi yemeklerle bu kez çok iddialılarmış. Köln, Frankfurt, Stuttgart gibi şehirlerde şube açacaklarmış. Ama dürüst olalım, şimdi Almanya'da dönerle rekabet etmek öyle kolay iş mi canım? Yani biraz yürek ister. Gece 2'de, gecenin ikisinde insanın aklına hala ay bir tavuk döner gömsem ne güzel olur diye geliyor. Kimsenin şöyle bir burrito yiyeyim de kendime geleyim de diye hiç duymadım ben. Gecenin ikisinde siz birilerinin burrito yerken hiç rastladınız mı, gördünüz mü? Ben görmedim. Üstelik Taco Bell daha önce de gelmişti Almanya'ya, onu da hatırlatalım, ama yerel ortaklarla sorunlar yaşamışlar, geri çekilmişler. Şimdi bu sefer de daha hazırlıklıyız, daha kararlıyız diyorlar. Dönerle yarışacaklar. Öyle bir iddiaları yok tabii dönerle yarışmak gibi, ama bence onun tahtına göz koymuşlar. Siz öyle bir şey olsa taco yer miydiniz? Acılı taco mu yersiniz, yoksa knoblauch soslu döner mi yersiniz? Ya ben de bir vegan olarak bana şu döneri savunduran hayat kime neler yaptırmasın?

Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Şimdi bir şarkı çalacağım sizlere. Son zamanlarda çok konuşulan bir program var. Türkiye'de Oğuzhan Uğur'un sunmuş ve düzenlemiş olduğu Saygı 1 isimli bir program. Bu Saygı 1 isimli programda, konseptte bizim gelmiş geçmiş en iyi sanatçılarımız onur konuğu olarak sahneye davet ediliyor. Ve diğer bütün sanatçılarımız da, isteyen sanatçılarımız da o seçilen sanatçının şarkılarını söyleyip performans sergiliyorlar. Ama şarkıları da kendi tarzlarında söylüyorlar. O programda çok sevilen şarkılar da yayınlanmaya başladı. O şarkıların prodüksiyonu yayınlanmaya başladı. Şimdi bu şarkı o şarkılardan biri. Son programda, Saygı 1 programındaki konuk, onur konuğu Mustafa Sandallı, bizim efsane sanatçılarımızdan biri. Daha önce Sertab Erener, Ceza, Mor ve Ötesi gibi isimlere yapıldı. En son Mustafa Sandal'a yapıldı. Ve şimdi yazında Serdar Ortaç için yapılacak. Ay, heyecanla bekliyoruz. Şimdi Mustafa Sandal'ın efsane şarkılarından bir tanesi, İsyankar şarkısını Sefo, yani geçtiğimiz yıllarda en iyi rapçi ödülü kazanan Sefo kendi tarzında yorumladı. Ve sahnede işte bu versiyonuyla söyledi.

0: Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
1: Metropol FM aktüel Stuttgart.
2: Baden-Württemberg'de bugün birçok kentte perakende ve kargo satış sektöründe tam gün uyarı grevleri düzenleniyor. Birçok mağaza kapılarını kapatıyor. Verdi Sendikası Stuttgart, Heilbronn, Schwäbisch Hall ve çevresinin yanı sıra Reutlingen, Tübingen, Göppingen ve Essingen'de çalışanlara iş bırakma çağrısı yaptı. Grevden etkilenen şirketler arasında Kaufland, H&M, IKEA, OB, Primark ve Zara da bulunuyor. Verdi ücretlere 300 euro, çıraklık maaşlarına ise 150 euro zam yapılmasını talep ediyor. Sendika toplu sözleşmenin 12 ay geçerli kalmasını istiyor. Ve Bundesliga'da sezonun son haftasına girilirken heyecan dorukta. VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim, SC Freiburg ve RB Heidenheim için hafta sonu oynanacak maçlar büyük önem taşıyor. VfB Stuttgart ve Hoffenheim Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele ediyor. İki takım da sezonu üst sıralarda tamamlayarak Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına katılma hedefinde. SC Freiburg ise Avrupa kupalarına katılma hakkı veren sıralamadaki yerini korumaya çalışıyor. Avrupa Birliği'ne düzensiz girişlerde bu yıl ciddi düşüş yaşandı. Frontex verilerine göre Ocak ile Nisan döneminde düzensiz sınır geçişleri geçen yıla göre %40 azaldı. Bu yıl yaklaşık 29 bin kişi Avrupa Birliği'ne düzensiz yollarla giriş yaparken ana güzergahlar Orta ve Doğu Akdeniz olmaya devam ediyor. Ancak Akdeniz'de can kayıpları da sürüyor. Bu yıl 1200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Almanya'da Birlik Partileri CDU-CSU ile Sosyal Demokrat Parti SPD yaz tatili öncesinde kapsamlı bir reform paketi hazırlamayı planlıyor. Hükümet koalisyonunun hazırlayacağı reform paketinde vergi, iş piyasası, emeklilik ve bürokrasinin azaltılması başlıkları yer alıyor. Akşam saatlerinde yapılan koalisyon komitesi toplantısında reform sürecine ilişkin bir çalışma yöntemi ve takvim üzerinde anlaşmaya varıldı. Sürece işveren temsilcileri ve sendikaların da dahil edilmesi planlanıyor. Almanya'da Bakanlar Kurulu ısıtma yasası reformunu onayladı. Yeni düzenlemeye göre gaz ve mazotlu ısıtma sistemleri kullanılmaya devam edebilecek. Ancak 2029 yılından itibaren bu sistemlerde biyolojik yakıt payı zorunlu olacak. Federal İmar Bakanı Verena Hubertz, reformun ev sahiplerine planlama güvenliği sağlayacağını, kiracıları ise yüksek enerji maliyetlerinden koruyacağını söyledi. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.

geldi bahar ayları, gevşedi gönül yayları. Dur bir dakika bir dakika, konunun yaylarla alakası yok. Bahar ayları geldiyse yay falan konuşmuyoruz, polen konuşuyoruz tabii ki de. Arkadaşlar, şu an her yer polen dolu ve nefes alamıyorsunuz değil mi? Burada suçu genelde hemen aklımıza ilk gelen şey atıyoruz, doğaya ve çiçeklere atıyoruz. İşte burada asıl suçluyu kaçırmış oluyoruz. Hatta bir kavramı bile varmış bunun. Suçluyu bulduk yani. Botanik cinsiyetçilik deniyormuş buna. Şimdi yıllardır belediyeler ve şehir planlamacıları sokaklara hep erkek ağaçlar dikmişler. Neden? Çünkü meyve verip ortalığı kirletmiyorlar. Tohum döküp temizlik masrafı da çıkarmıyorlar diye erkek bitkiler ekmişler. Bir şey var ama... Erkek ağaçlar polen fabrikası gibi. Yani doğada dişi ağaçlar polenleri yakalarlar aslında. Ama olmadığı için polenler gidecek hiçbir yer bulamıyorlar. aslında buluyorlar. Nereyi? Bizim burnumuzun içini. Direkt burnumuzun içine doluyorlar. Bu yüzden yani. Aslında alerji krizlerine mahkum edilmiş olduk. Neden? Şehir kirlenmeyecek diye. Ya baktığınızda görüyor musunuz botanik cinsiyetçiliği? Hep erkekler sorun çıkarıyor. Tamam şaka şaka, bu bir saldırı değil, şaka yapıyorum. Ben şu ilginç geldi bana. Ya bu inanılmaz bir bilgiydi ben öğrendiğimde. Ve aslında dişi ağaçlar çiçek veriyormuş. O yüzden mi acaba insanlar yıllardır kadınlar çiçektir diyorlar? Bu konudan bunu çıkarmamam lazım biliyorum, farkındayım ama sadece bir soru yani. Bak sen şu erkek ağaçlara. Bizi polenden dolayı alerji krizlerine sokup duruyorlarmış. Ay hapşırasım geldi.

0: size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com. Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk. Şimdi en yakın marketinizde.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç. Bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al. Bayramı sevdiklerinle karşıla.
3: Angus Kebap Restoran.
4: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
5: Benim canım hamburger çekti baba.
6: Steak veya kebaba hayır demem.
4: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
3: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
7: Kalite tesadüf değildir. Helal Et'te doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
8: Air Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Air Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart Göppingen.
0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
9: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
10: Öz

ya.

0: Happy birthday. Lan lan Hakan, bir şey de doğru yap. Allah'ın seversen. Allah senin de bildiği gibi yapsın işte. Siz de benim gibi rezil rüsva olmak istiyorsanız beni arıyorsunuz.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Merhaba, ben Bilal.
0: Başlıyoruz mu?
2: Merhaba, Erkan ismim.
0: 4, 3, 2, 1.
3: Happy birthday. Happy birthday. Yo, ho, ho, ho.
0: Arabada mısın yoksa tuvalette mi?
4: Merhaba, ben Gülşah.
0: O nasıl merhaba? Nereden arıyorsun bizi?
4: Mannheim'den arıyorum.
0: Bak, maillerinde biraz sorun var.
4: Köln'den arıyorum.
0: Köln'den arıyorsun. Başlayalım mı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen 50'den de daha iyi söylüyorsun. Vallahi seninki 75 cent falandı.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
5: Rengarenk.
1: Metropol FM Rengarenk programı. Hafta içi her gün saat 11 ile 13 arasında sizlerle. Sakın kaçırmayın.
6: Hadise ve Motive ile devam ediyoruz. Motive çok genç ve çok yetenekli bir rapçimiz. Hadise ile bir araya geldiler. Labirent isimli bir şarkı yaptılar. Buyurunuz sizlerle. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.

0: geliyor.
1: Ayşecimri ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: EAB Lindu Hotel und Anatolia Restaurant, nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. EAB Lindu Hotel und Anatolia Restaurant, Hauptstraße 30, Stuttgart Göppingen.
1: Ruhunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran, Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Schwebedingerstraße 106, Ludwigsburg.
2: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.
3: Ateşte ne pişerse onun ustası Sümeyla Grillhouse. Adana Tavuk Türk mutfağının eşsiz grill lezzetleri burada. Çorbalar, mezeler ve zengin balık çeşitleri. Hamsiden çupraya taptaze. Izgaranın kokusuyla hepsi sizi bekliyor. Doğa manzarası eşliğinde Sümeyla Grillhouse. Mönchfeldstraße 70 Stuttgart.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Avusturya'da adamın birine gaz bıraktığı için para cezası. Olayı şöyle anlatıyor. Diyor ki 12 Aralık'ta bir sigara otomatının başında iş telefon görüşmesi yaparken yakınından geçen polis memurunun önünde işlem dışı gaz çıkardığını itiraf ediyor. Hem iş görüşmesi yapıyordum hem de sigara otomatını kullanıyordum. Aklım tamamen başka bir yerdeydi diyor adam. Tam o anda doğanın bir çağrısına yenik düştüm diyor. Doğanın çağrısı. Doğa ne dedi acaba adam o ara? Bırak! Tutma sal gitsin! Yırtıl! Polis de bunu tabii duyuyor. Uyarıyor. Ne yapıyorsun lan diyor. Adam Doğan telefonda konuştuğu için telefonda konuştuğu kişiye gülerek durumu anlatıyor. Polis diyor tam geçiyordu böyle böyle oldu. Polis diyor ki lan bir de gülüyor musun sen? Sen görürsün diyor. 150 ilk saldığı için ikincisi de güldüğü için 300 euro. İyi bari adam ikinci cezaya duyunca zıçmamış. Yoksa mal mülk gidecekti.

0: Lendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Bizi Instagram'dan takip et. Dahi Restoran.
1: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.
2: Erbil Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, sert ve kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erbil Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
3: Ateşte ne pişerse onun ustası Sümeyla Grillhouse. Adana Tavuk Türk mutfağının eşsiz grill lezzetleri burada. Çorbalar, mezeler ve zengin balık çeşitleri. Hamsiden çupraya taptaze. Izgaranın kokusuyla hepsi sizi bekliyor. Doğa manzarası eşliğinde Sümeyla Grillhouse. Mönchfeldstraße 70 Stuttgart.

Ayşe Cimri ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Erbelinde Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erbelinde Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart, Göppingen.
1: Ateşte ne pişerse onun ustası Sümeyla Grillhaus. Adana Tavuk Türk mutfağının eşsiz grill lezzetleri burada. Çorbalar, mezeler ve zengin balık çeşitleri. Hamsiden çupraya taptaze. Izgaranın kokusuyla hepsi sizi bekliyor. Doğa manzarası eşliğinde Sümeyla Grillhaus. Mönchfeldstraße 70 Stuttgart.
2: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.
3: Ruhunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran, Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Schwebedingerstraße 106, Ludwigsburg.

0: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.
1: Ruhunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran, Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Bizi Instagram'dan takip et. Dahi Restoran.
2: Erbil Lindo Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, sert ve kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erbil Lindo Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
3: Ateşte ne pişerse onun ustası Sümeyla Grillhouse. Adana Tavuk Türk mutfağının eşsiz grill lezzetleri burada. Çorbalar, mezeler ve zengin balık çeşitleri. Hamsiden çupraya taptaze. Izgaranın kokusuyla hepsi sizi bekliyor. Doğa manzarası eşliğinde Sümeyla Grillhouse. Mönchfeldstraße 70 Stuttgart.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
2: Ben de var, en sarışınlar ben de var, en kalitelisi de ben de var. What?

0: Nah.
1: Hafta sonu geliyor.
2: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Bizde cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Öpüyoruz kızlarına manifest. Bizde cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.
1: Ruhunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan

0: Bedingerstraße 106, Ludwigsburg.
1: Erbelinde Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis Dünya Mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erbelinde Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart, Göppingen.
2: Ateşte ne pişerse onun ustası Sümeyla Grillhouse. Adana tavuk Türk mutfağının eşsiz grill lezzetleri burada. Çorbalar, mezeler ve zengin balık çeşitleri. Hamsiden çupraya taptaze. Izgaranın kokusuyla hepsi sizi bekliyor. Doğa manzarası eşliğinde Sümeyla Grillhouse. Mönchfeldstraße 70 Stuttgart.
3: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.
4: Metropol FM.

0: Eabelin Hotel und Anatolia Restaurant, nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Eabelin Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
1: Ateşte ne pişerse onun ustası Sümeyla.

0: düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.
1: Ruhunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran, Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Bizi Instagram'dan takip et. Dahi Restoran.

0: Jeden Freitag und Samstag von 19 bis 3 Uhr. Nur bei Metropol FM.
1: Sordum baby naber? Dedim ne fark eder? Bir kahveye gelir miyim? Olur e fark eder. Aman canım.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

0: konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Her cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.
1: Ergen kız gibi darla, spot dedi beat şamarla, rap dedi.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.